0: Nasıl bir şarkıdır bu? Nasıl bir şarkıdır bu? Yüreğine sağlık, kaleminize sağlık. Neden benim ya? Vallahi.
1: Şarkılar güzel yorumlarla güzel. Ben böyle hasbelkader besteciyim diyorum. Çünkü Sezen Aksu'ları, Orhan Gencebay'ları burada, Burhan Bayar'ları falan konuşuyoruz. Onların böyle büyük külliyatları var. Ben kimim
0: Eyvallah.
1: Ki? Ama
0: Estağfurullah.
1: Yine de herkes adına bir besteci olarak şunu söyleyebilirim. Bir bestecinin de en zevk aldığı şey güzel bir icrayla o eserin taşlanması.
0: Bu arada tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok sağ ol.
0: Şarkınız hakikaten bol izleyici, bol dinleyici olsun inşallah.
1: Sağ olasın, sağ olasın.
2: Eyvallah.
0: Murat. Oh.
3: Şarkının etkisinden hala çıkamıyorum ben şahsen.
1: Çıkılamıyorum.
0: Murat'ım da maşallah var okumuş ya.
1: Okuyor. Murat'ım okuyor.
0: Hakkını vermiş. Her zaman gibi.
1: Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Öyle...
0: Çok mutlu oldum valla Fatih'im, yani Gökay'ım, Murat'ım, tüm dostlarım, güzel kardeşlerim. Elinize emeğinize sağlık. Gönül isterdi ki daha uzun sürsün. Anladığım kadarıyla bittiği gibi görünüyor yavaş yavaş.
1: Son bir eserimizi birlikte seslendireceğiz.
0: Tamam.
1: Evet sevgili dostlar, bugün gerçekten sevgili Ümit Yaşar'la birlikte biz çok keyif alarak müzik yapmaya çalıştık. İnşallah sizlere de aynı şekilde geçmiştir, sirayet etmiştir diye düşünüyoruz.
3: Gitmeden önce son kez bir şarkı daha yapacağız. O da sevgili Ferdi Tayfur'dan Emmoğlu diyeceğiz.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör... ...ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor. Duman.

0: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz. Hep sonradan gelir aklım başıma,
1: hep sonradan sonradan. Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu. Yaktın beni.
2: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, yürekleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim, Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız. Ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkürler. Her Doğudan Sesler'de olduğu üzere yine bugün de birbirinden kıymetli iki mihmanımız var. Birbirinden güzel ve keyifli, güzel türkülere ses olacak iki değerli mihmanımız. Hemen ilk konuğumuzu alkışlarınıza, o güzel alkışlarınıza davet etmek isterim efendim. Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziği ses sanatçısı Mihriban Türkmen Akkuş, alkışlarınız efendim.

0: Çok teşekkür ederiz. İzleyenlerimizin ve konuklarımızın affına sığınarak kıymetli kardeşim hoş gelmişsin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefa gelmişsin. Sefalar getirmişsin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de çok hoş geldiniz. Öyle güzeller ki, yani öyle güzel bakıyorlar ki insan hiç türkü bitmesin istiyor. Ayaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkürler.
0: O zaman alkışlar daha kuvvetli olsun efendim. Sevgili Mirvan'ı yerine alalım. Çok teşekkürler. Evet, geldik ikinci konumuz için. Benim değerli, kıymetli kardeşim, TRT Ankara Radyosu'nun güzel sesli, yakışıklı, efendim, presentable bir adam gelecek az sonra. Kardeş Türkmeneli'nin türkülerini her zaman büyük bir aşkla, şevkle ve kendine az o güzel yorumuyla seslendiren benim güzel, kıymetli kardeşim. Efendim, o güzel alkışlarınız Ahmet Tuzlu için efendim.

0: Çok çok sağ olun, var olun.
1: Gel baba.
0: Kıymetli abim.
1: Can, gel, hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin, çok sefa gelmişsin. Efendim Ahmet'i bu stüdyoda daha önce ağırlamıştık. Erzurum'a ağırlamıştı efendim daha önce. Ahmet Erzurum'a, Erzurum'da Ahmet'e aşina. Tabii, ama hepsinin öte o güzel Kerkük Türklerinden aşinayız. Gördüğünüz üzere.
0: Birbirine... Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Kardeş hoş gelmişsin.
0: Hoş
1: sefa
0: bulduk.
1: Gelmişsin.
0: Hoş bulduk. Sağ olun. Ve senin programında olmak, kıymetli dadaşlarla Erzurum'la buluşmak benim için inanılmaz bir keyif.
1: Bizim için de öyledir baba. Gördüğün gibi.
0: Ekran başındaki bütün seyircilerimize de buradan selam olsun.
1: Olsun baba. Hoş gelmişsin. Sefa
0: hoş
1: gelmişsin.
0: Bulduk.
1: Sefalar getirmişsin. Birbirlerine güzel türküler getirmişsin. Getirmişsiniz. Yerimize geçelim. Muhabbete, tamam. Türkülere devam edelim. Tamam. Alkışlarınız efendim.
0: Teşekkürler.
1: Geç geç geç geç geç geç geç. Evet canlar. Sevgili Mihriban. Doğru tarif etmedim değil mi? Etmedim inşallah, umarım. Kültür Bakanlığı, Ankara Devlet...
2: Doğru.
1: Türk Halk Müziği Korosu. Korosu, evet.
2: Ses sanatçısıyım. Evet hocam.
1: Evet.
2: Aslen Kahramanmaraş Afşinliyim.
1: Kahramanmaraş Afşinliyiz. Efendim bir Kahramanmaraş Afşin'den sonra...
2: Sevgili Abdurrahim Karakoç, sevgili Mahsuni evet. Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek. Kıymetli hemşehrilerim.
1: Birbirinden değerli.
2: Tabii ki.
1: Üstadların memleketinden.
2: Evet.
1: Ocaktan gelmeyiz diyorsun.
2: Tabii ki, tabii ki. Yani Anadolu'nun her yerinde var zaten. Bu topraklar öyle kıymetli ki.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Her toprakta. Dadaşlar diyarındayız daha ne?
1: Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Hoş gelmişsin, sefa gelmişsin. Ahmet kardeş görüşmeyeli nasılsın? Efendim çok özür dilerim. Hatta cümleyi de tamamlayamadım. Biz programlar vesilesiyle aynı kurum çatısı altında çalışıyoruz ama işte böyle programlar vesilesiyle de bir araya gelip işte hem müzik yapmaya çalışıyoruz hem de hasbihal ediyoruz. Dolayısıyla hani nasılsın, ne var ne yok diyorum ama gerçekten hani daha öncesinde çok da uzun boylu oturup konuşmuş değiliz. Keyif saat yerinde mi baba, ne yapıyorsun?
0: Çok şükür, hamdolsun, her şey yolunda. Radyo devam, programlar devam. Sizin gibi böyle büyüklerimizle de buluşunca,
1: estağfurullah kardeşim.
0: Arkadaşlarımızla buluşunca bir güzel keyifli oluyor.
1: Daim olsun, daim olsun.
0: Cümlemiz inşallah.
1: Eyvallah. O zaman lafı ben fazla uzatmayayım. Vakti güzel kullanalım. Güzel bir başka, hem uzun hava var,
2: evet.
1: Hem de ona bağlı.
2: Evet. Güzel bir Erzurum.
1: Evet. Güler abladan, onun kulakları için nasıl, onu da ağırlamıştık burada efendim. Sevgili Güler Duman'dan aşina olduğumuz güzel bir uzun hava var.
2: Evet.
1: Yine... Müziği ona ait, Erzurumlu Emrah'a ait sözleri müziklendirmiş güzel bir eser.
2: Evet.
1: Birbirine bağlı bir
2: evet.
1: Blok. Efendim güzel alkışlarınız gelirse, orkestrada eşlik ederse hem güzel bir uzun hava hem de bu bağı alemi geçirme böyle diye iki güzel esere de kulak veririz efendim.

0: Alkışlarınız Mihriban Türkmen Akkuş için efendim. Sesine soluna sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam.
0: Cancağızım. Sen sağ olasın. Ömrüne bereket olsun. Efendim Allah rahmet eylesin. Bizim Yılmaz Pek hocamız vardı. Türkü okurken evvelinde veya okurken arzu ettiği böyle şevk, ihtimam yoksa okumaya dair şey derdi. Evladım derdi. Biraz aşkla okuyun derdi. Ama yurttan sesler topluluğuna ama veya işte bireysel yani okuyan herhangi birine dair öyle derdi, öyle tarif ederdi. Biraz derdi, aşkla okuyun. Mihriban kardeşimiz aşkla okudu. Gönlün yüreğin var olsun.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Aşkla var yazılan olsun. Aşkla okunur.
0: Evet, ne güzel. Sesin solunun daim olsun.
1: Hepimizin inşallah.
0: Ne güzel, ne mutlu. Ahmet, al mikrofonu
2: evet,
0: baba.
2: Evet abi.
0: Kerkük. Kıymetli topraklar, bizim için özel topraklar. Musikisi de özel. Kendine münhasır motifleriyle, ezgileriyle, o ritim kalıplarıyla. Sen de çok güzel bu türkülere, ezgilere ses olayım babam. Ömrüne bereket senin de.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ elimizden geldiği kadar.
0: Yani vallahi elinden daha fazlası da gelsin isteriz eyvallah ama.
2: Tabii.
0: Hani
2: tabii
0: ben şahsi yani fikrimdir. Emeklerine sağlık olsun kardeş.
2: Çok teşekkür ederim. Sana. Sağ olun. Yani o toprakların ayakta durması, bizlerin, Türkmenlerin ayakta kalması gerçekten türkülerimiz ve edebiyatımız sayesindedir.
0: Tabii, kesinlikle.
2: Türkülerimiz bizi konuşur.
0: Aynen.
2: Bizi seslenir.
0: Aynen. Bu arada o güzel alkışlar efendim, aramızda Erzurum Ceza İnfaz Kurumu çalışanları da varmış. Doğru anlattım efendim. Hoş gelmişsiniz. Tüm konuklarımız hoş gelmişler. Sefa gelmişsiniz efendim. O güzel alkışların finalinde de şöyle güzel bir Kerkük türküsü dinleyelim.
2: Olur tabii ki. Ulaştım bir muhalif okuyalım mı baştan? Muhalif oynadı. Şimdi Kerkük deyince Türk dünyasında hani Türk dünyası bölgelerine baktığımızda en fazla hoyrat çeşidi bulunan bölge Türkmeneli ve Kerkük bölgesidir.
0: Evet.
2: O yüzden hoyratsız olmaz. Bir hoyrat uzun hava.
0: Aynen. Peşine
2: muhalif hoyratı. Var. Peşine de ulaştım köprüye. Buradan da Türkmeneli'ye selam olsun ve Altın Köprü'ye selam olsun.
0: Alkışlar olsun efendim. Buyurun canlar.

0: Ahmet, var olasın baba. Nasıl keyifli, nasıl da güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani dizi itibariyle hani böyle kendine münhasır, müzikal yapısı itibariyle böyle biraz hüzünlüdür ama böyle hani Sezgah Yüzan böyle ama kendine has da böyle bir şey de var. Bir keyifli tarafı da var. Ya Kerkük'ün hakikaten eserlerinin hepsi birbirinden ayrı böyle güzel, enteresan bir aurası var.
1: Evet, yani Kerkük türkülerinde genelde ne kadar keyifli olsa da içinde bir hüzün vardır. Ha. Ne kadar hüzünlü olsa da içinde bir keyif vardır.
0: Var. Evet, işte o kadar girift ama o kadar estetik, o kadar da güzel. Bir de kendine has oyunları var bunların, değil mi?
1: Tabii.
0: Oynayabiliyor musun baba?
1: Tabii, diz kırmaz yani.

0: Zaten bir tane oyunumuz var.
1: Baba hele bir çalın Allah aşkına. Buyurun.
0: Son. Bunun halayı var tabii.
1: Vallahi kardeş ben eşlik edemiyorum da seni ufak bir örneklere merak ettim. Vallahi. Olur mu? Olur. Hemen alkışlarınızı efendim. Hemen çok ufak şöyle bir. Elleri falan böyle biliyor musun?

0: Bunu ben de oynarım.
1: İşte oynarsın tabii.
0: Efendim, çok
1: tabii bir de bunun halayı var. Mesela
0: halayı nasıl peki?
1: 5-10 kişi dizilirler yan yana. Diz kırma halayı oynarlar. Bunun adı diz kırmadır.
0: Çok güzel.
1: Bir de bunu genelde davul zurnayla çalarız. Mesela onun da biraz bir tık tempo olarak bundan daha ağır.
0: Ha.
1: O şekilde davul zurnayla, davul zurna eşliğiyle mesela 10-15 kişi el ele tutuşup.
0: 15 Kerkükli nereden bulak kardeş, kurban olayım.
1: Bu bulunur. Aha, hepiniz Kerkükli değil misiniz?
0: Eyvallah. Eyvallah.
1: Teşekkür. Gönülleri Kerkük.
0: Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim ama.
1: Sağ olun.
0: Emir Vakiçi, çok özür dilerim. Affına sığınırım.
1: Sağ olun.
0: Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Canlar, sizi bir soluklandıralım. Ben bir şey okumaya çalışayım.
1: Tabii yani, senin de sesini özledik.
0: Eyvallah, estağfurullah.
1: O güzel sesinden bir şey duymadan eyvallah, olmaz.
0: Çok teşekkür ederim. Efendim, Arif Sağ hocamıza ait bir eser var, Ezogelin diye. Yani hem güftesi yani sözleri hem melodisi Arif Sağ hocamıza ait. Ellerinden öpüyoruz. Onun ömrüne bereket olsun. Canına sağlık versin. Çok bizim Türk halk müziği için, Erzurum musikisi için çok çok çok çok önemli bir isimdir efendim. Dolayısıyla o güzel eserinde ben okumaya çalışayım. Alkışların hepsi Arif hocamız için olsun.

0: Çok teşekkür ederiz. O güzel alkışlar Arif hocamız için olsun efendim. Kuvvetli olsun. Kuvvetli olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Canlar, iyi nefeslendiniz.
1: Tabii.
0: Siz de aynı kumpasa dahil ettim gerçi ama. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Mihriban kardeşimizin efendim, eşi de bir müzisyen, sanatçı kardeşimiz. Bey'e bir selam etmek yok mu Mirvan? Kurban
2: Tabii
0: olayım.
2: Ki. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği keman sanatçısı. Sevgili eşim Onur Akkuş'a. Buradan selam ve sevgilerimi
0: sevgili Onur'a selam, hürmetler olsun. Evde birlikte hasbihal ediyor musunuz?
2: Tabii ki. Neler neler.
0: Peki şöyle. Şimdi efendim. Soru biraz nasıl söyleyeyim. Hani belki tehlikeli ama kim etken kime dilgen?
2: Neye göre?
0: Ya, repertuar kim belirliyor?
2: Karışık. Şimdi şöyle.
0: Bak nasıl?
2: Şimdi bir dakika lütfen. çok iyi bir müzisyenle evliyim. Gerçekten.
0: Kesinlikle.
2: Rahmetli babasına çekmiş.
0: Ali Osman. Evet.
2: Ali Osman Akkuş'a rahmetli sanat müziği sanatçısı, TRT Ses sanatçısı olsun, Ali evet. Osman Akkuş'un oğlu olduğu için. Çok kıymetli bir müzisyen eşim. Ben ondan yararlanmaya çalışıyorum tabii, hani bu makamsal anlamda, repertuar anlamda. Bazen eş durumundan sanat müziği de okumaya çalışıyorum.
0: Okuyorsun.
2: Okumaya çalışıyorum Vallahi. Diyeyim. O da yıllarca halk müziğinde de çalıştığı için inanılmaz bir şekilde bir halk müziği repertuarı olduğu için. Bazen ona başvuruyorum. Hayatım, Tuncay abi çağırmış, ben ne okuyacağım diyorum mesela.
0: Estağfurullah.
2: O bana söylüyor. Tabii iyi bir müzisyenle evli olmanın çok fazla avantajı var. Hani güzel, dezavantajı iyi. Da yok. Kızsanız bile müzikle kavga ediyorsunuz. O bana sanat müziğiyle yani hüsnü zanda bulunuyor. Ben ona halk müziğinde. Bu şekilde çok güzel, çok güzel geçiyor yani.
0: Daim olsun, keyifli olsun, sağlık sıhhatli olsun. Ne güzel, ne mutlu. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu.
2: Çok da güzel okuyor, söyleyeyim. Aynı babasının sesi. Yakında hep ben kocamla çıkıyorum diyeceğim.
0: Yapma.
2: O olmadan çıkmıyorum diyeceğim.
0: Tamam inşallah. Allah ömür verirse nasip olursa
2: i̇nşallah.
0: Bir dahaki sefere eşini ağırlamak
2: isteriz. Mesajımı verdim.
0: Öyle yani, ağırlamak isteriz.
2: Burada kurumdaşsınız diye sürekli Ahmet Bey'le muhabbetiniz gözümden kaçmadı.
0: Estağfurullah.
2: Hüsnü Hanım'ın Suzi...
0: Yani hanımlar Suzi'den her zaman baş tacıdır.
2: Tabii. Öyle değil mi ama?
0: Hanımlar her zaman baş tacıdır. Bak Ahmet orada, siz burada.
2: Tabii hocam. Tabii ben samimiyetinize güvenerek
1: sen biraz. Sen daha yakınsın ama Tuncay abiye.
2: Biz hep Ankara'da beraberiz.
0: Efendim alkışlar. Mihriban Türkmen Akkuş için olsun. Efendim çok güzel bir eser geliyor. Haleyli diye.
2: Haleyli. Değil evet mi? Ben hep söylerim hocam. Allah'ı anmanın en güzel yollarından biri musiki. En güzel araç diyebilirim. Zaten insanların en baştaki bütün enstrümanların, bütün seslerin hepsinin başta mecazi aşkla direkt onu gerçek aşka çevirmesidir. Yani bizim bütün söylemlerimiz de odur aslında. Evet, İnsanda evet. tecelli ettiği için.
0: Evet.
2: Haleyli Allah'a olan aşkı, yakınlığı anlatır.
0: Böyle
2: aslında
0: bir
2: Farsça,
0: teması var bu eserin.
2: Evet, evet. Aslında Farsça Türkçe'ye çevrilmiş. Ben bunu herkesin duymasını istediğim için sürekli okuyorum.
0: Keyifle
2: şimdi,
0: dinliyoruz.
2: Sevgili seyircilerimizin de
0: canlar.
2: İzniyle.
0: Buyurun.

0: Şimdi nasıl teşekkür ederim? Hani
1: Nasıl
0: bir sesine sonuna sağlık.
1: Ben
0: Çok teşekkür
1: teşekkür
0: ederim
1: ediyorum.
0: Mirvan. Cancağızım çok teşekkür ederim. Çok enteresan. Sözler mi, müzik mi Bahtiyar Vahapzade'ye ait bu eserin? Yoksa Sadı Şirazi'nin sözleri Bahtiyar Vahapzade melodisi miydi?
1: Şöyle hocam, aslında bu Farsça bir deyiş Şirazi'ye ait.
0: Sözleri, güfte olarak, evet.
1: Vahapzade de sanırım müziğini yapmış ve bu
0: Evet.
1: sözleri o yazmış.
0: Anlıyorum.
1: Yani tam çevirmemiş aslında. Farklı sözleri de var
0: Anlıyorum.
1: ama o bu şekilde yazmış. İyi ki de yazmış. Çok da
0: Çok
1: güzel
0: güzel.
1: yazmış.
0: Melodi de güzel. Sözler çok güzel.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Ne diyebiliriz? Evet Ahmet.
2: Evet.
0: Kerkük Tuz Hurması diyor.
2: Benim doğduğum yerler.
0: Ahmet Tuzlu efendim. Ahmet Tuzlu da kaynak kişi. Şimdi ok dinleyeceğimiz eserin. Yani Ahmet'in okuyacağı eserin. Efendim kaynak kişi de kendisi. Diyor
2: Evet,
0: ki bak
2: ben.
0: sevdam minnetti diyor.
2: Evet.
0: Güzelim bak yarama, himmet eyle çağırama. Ölsem kalsam arama,
2: Arama.
0: himmet eyle çağırama. Yani böyle bir intizar şey var, böyle bir nasıl diyeyim?
2: Rahmetli Enver Babaoğlu'ydu. Buradan rahmetle analım.
0: Ruhu şad olsun.
2: Babamın yakın arkadaşıydı. Sözler ona ait.
0: Aa, ne güzel. Ne mutlu. Sen de müziklendirdin baba.
2: Evet. Yani müziği vardı. Ben ilave ettim üzerine.
0: Eyvallah.
2: Değiştirdim biraz.
0: İyi etmişsin. Ne iyi etmişsin. Gönlüne yüreğine sağlık olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Alkışlar seninle olsun. Keza orkestrada bizleri de dinlemek düşsün.

0: Alkışlarınız Ahmet Tuzluç'un efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Alkışlayan elleriniz dert görmesin.
0: Efendim ben şimdiden kapanışı yapayım. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan seslendik efendim sizlere. Doğudan Sesler programı ile. Ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimize, stüdyomuzda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza çok teşekkürler ediyoruz. Eksik olmayın. Alkışlarınız, direğiniz var olsun. Yayında, yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Hepsinin, herkesin emeğine sağlık olsun diyoruz. Ve konuklarıma dönüyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mihrivan kardeşim, sevgili
2: ben
0: Ahmet kardeşim.
2: Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sesiniz, solunuz, havasınız daim olsun. Bunu saymayız, yine bekleriz.
1: Her zaman, seve seve.
2: Kesinlikle, inşallah.
0: Bu sefer eşini bekleriz.
2: Tabii.
0: Onurla bekleriz eşim. Beraber. Efendim, gününüz her zaman türkü güzelliğinde olsun. Türküler yarınınız olsun. Türküler yareniniz olsun diyoruz efendim. Bir güzel Erzurum türküsüyle de, melodisiyle, ezgisiyle de veda etmek istiyoruz efendim. Suda balık yan gider, açma yaram, kan gider. Buna tabip neylesin, ecel gelmiş diyor, can gider. Can buyurun gider. Canlar.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi çok mutlu ya. Olduk.
1: Sağ ol.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarken hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

Ben Audrey Wozniak. Tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok

çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Bu bölümde Yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Farklı dillerin, inançların ve müzikal geleneklerin iç içe geçtiği bu bölgede, Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünün ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Müzik yalnızca bir sanat değil, hafızayı, dili ve kimliği taşıyan güçlü bir ifade alanı olmaya sürdürüyor. Müziğin geçmişle bugün arasında kurduğu güçlü bağa hep birlikte kulak veriyoruz.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ben Audrey, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum. İlk kez Bingöl'e geliyorum. Ama girmeden önce kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
2: Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hasan Berdibek. Bingöl'de kültürel müzik yapmaya çalışıyorum. Yani böyle sanatçı diye saymıyorum. Belki kültür elçisi diyebilirim. Bizim Zazaca müzikten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
1: Ve diğer yanınızdaki diğer arkadaşlar kimdir?
2: Bora Çoban. Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü, Malatyalı, bizim Bingöl eniştemiz aynı zamanda. Tabii. Veysel Akan, bizim gitarcı arkadaşımız. O da konservatuvar mezunu. Zülküf Canlı, o da ritim çalan kardeşimiz. Yeğenim aynı zamanda. Böyle ara sıra bir araya geliyoruz. Etkinlik yapmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel.
2: Tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş buldum. Sizden bir eser dinleyebilir miyim?
2: Alalım. Gene Rençmer Azim bir parçası. Bravo diyelim.
1: Nasıl bir eser?
2: Bravo, öldürülen bir arkadaşı üzerine yazılmış acı bir.

Zerre ciger midir halyan? Bravo, bravo. Usar diyen daru pelkerd. Bravo, bravo. Vakti greydun haberi mergva. Bravo, bravo. Ulay mı cadruna brey mi kişi? Bravo, bravo. Zerre ciger mi?

0: kendine bağladım ki eseri de.
1: Çok güzel. Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Zaten vardı, Türkçe de vardı.
0: Var. Benim bir eserimi okuyalım, Es-Sekir'i.
1: Çok güzel olur.
0: Evet. Bir hayat hikayesi olan bir eser. Görücü usulüyle evlenmiş ama sonradan mutsuz olmuş.

0: İtalyan anlamda söylüyorum. Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Uyumunuz çok çok güzel.
1: Eserin hayat hikayesi olunca daha duygu yüklü oluyor. Daha güzel insan söylüyor. Hele bir de böyle çalan olunca.
0: Hep birlikte uyumunuz çok güzel. Müziğiniz daim olsun. Ben
1: son bin afa razı olsun sizinle. Teşekkür ederim.
0: Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Ben Aziz Erdoğan, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
2: Ben Daimi Cengiz, aynı üniversitenin müzik bölümünde doçent olarak çalışıyorum.
3: Merhabalar, ben İrem Orak. Ben de Tunceli Munzur Üniversitesi'nden mezunum, müzikoloji bölümünü okudum.
4: Merhabalar, ben Nisar Gündüz. Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeniyim.
0: Tekrardan çok memnun oldum. Sizden bir eser gelir mi acaba?
1: Asma Mina Zengu Zerde isimli bir eseri seslendireceğiz.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Hazır gelmişken sizinle birlikte çalmak çok isterim izninizle.
2: Çok isteriz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Birlikte ne çalalım?
1: Arık olabilir.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Ama size de çok sağlık. Çok sağ duygu yakaladım değil mi hocam bizim şeyin duygunuzu?
0: Öyleyse ne mutlu bana.
1: Çok,
0: çok sevindim. Ne yazık ki burada bir nokta koymak zorundayız ama müziğinize, hikayelerinize, bilginize benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: İyi ki varsanız.
1: Sağ olun, buyurun. Siz öyle yerden gelip daha buraların özgünü araştırıyorsunuz biliyor musunuz? Burayı değil de.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yeni bilsem.
2: Her seferi bir şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: yollar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama. Türküler söylensin büyük vuslatta.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Türkistan'dan merhabalar.

Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara uzanan kardeşlik bağının üstadı, Hoca Ahmet Yesevi'nin tam yanından. Bizi biz yapan değerleri sizlerle paylaştık. Sevgiyle ve müzikle kalın.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Seni çok mutlu geldim. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Benim çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Hüseyin'cim, geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Benim
0: Çok mutlu
1: rica.
0: Olduk.
1: Sağ ol.
0: Zaten hepimiz
1: söyle.
0: Birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın buyursunlar.

0: yüzünde aynı ifade umursamayan.
1: Yine gözlerinde aynı bakış suçlayan.
0: Çok özledim dön dese.
1: Çok özledim dön.

Doğudan Sesler canlı yayınla yarın TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.

Merhaba sevgili seyirciler. TRT Müzik ekranlarında Kudema programıyla yine karşınızdayız. Bugün Seyit Nesimi'ye ait şiirleri ve bu şiirlere yapılmış besteleri ele alacağız. 14. yüzyıl sonları ve 15. yüzyıl başlarında yaşamış olan Seyit Nesimi, Alevi Bektaşi kültürünün 7 ulu ozanından biri olarak gösterilmektedir. Kendisinin hem Alevi Bektaşi kültürüne hem de tüm Türk coğrafyasına büyük etkileri olmuştur. Bu sebeple şiirleri pek çok kez bestelenmiş, özellikle Azerbaycan Türkleri arasında çok tercih edilir olmuştur. Bu programımızda ondan birçok şiiri de dinleyeceğiz. İlk şiir olarak sevgili Milat Salmani hocamız bize onun uzunca mesnevisinin 16 beytini seslendirecek. Derya-i Muhit cuşa geldi, kevn ile mekan uruşa geldi diyor ve sözü Milat Salmani hocamıza bırakıyoruz. Buyurun Sayın Hocam.

deryay muhit cuşa geldi. Kövniyle mekan huruşa geldi. Sırrı ezel oldu aşikare. Arif nece eylesin müdare? Her zerre güneşten oldu zahir. Toprağa sucud kıldı tahir. Nakkaş bilindi nakş içinde. Lel oldu ayan bedahş içinde. Acı su şerab-ı kövser oldu. Her zerre nebat-ı şekker oldu. Tiryak mizacı tuttu ağu. Lulu'yu müdevver oldu daru. Külli yer o gök hak oldu mutlak. Söyler defo çengo ney enel hak. Meşuk ile aşık oldu bir zat. Mahvoldu vücudu nefyu isbat. Her katre muhit-i e'zem oldu. Her zerre Mesih-i Meryem oldu. Daş o kesek oldu verdu nesrin. Ferhad ile Hüsrev oldu şirin. Mescud ile sacid oldu vahid. Mescud-i hakiki oldu sacid.

İman ile küf bir şey oldu. Acı ile tatlı bir mey oldu. Şirket aradan götürdü zehmet. Vehdetten açıldı bab-ı rahmet. Can ile ten oldu bir hakikat. Birleşti şeriat o tarikat. Eşya ikilikten oldu hali. Bağî ehad oldu la yezâli. Ey talip, eğer değilsen ama, gör ve'deyi küllümen aleyha.

0: hayatın akışı ve anlamı hakkında çok güzel bilgiler içeren bu şiir için Milat Salmani hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok etkileyiciydi. Emre Işık kardeşim de gerçekten çok güzel eşlik etti. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Seyyid Nesimi'nin ruhu önünde saygı minnetle eğiliyorum. Biraz sonra bir müzik eseriyle devam edeceğiz. Ancak esere geçmeden evvel aramıza yeni katılan ve birkaç hafta boyunca bize eşlik edecek genç bir kardeşimiz var. Mevlüt Gökhan Başin. Gökhan'dan kendisini size kısaca tanıtmasını rica edeceğim. Buyur sevgili Gökhan.
1: Merhabalar, ben Mevlüt Gökhan Başin. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda 3. sınıf öğrencisiyim. Sizinle burada müzik yapmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi az evvel söylediğim gibi bir eser icrasına geçeceğiz. Benim bestelediğim bir eser. Seyyid Nesimi'nin Yandırıcı Firkatin Yaktı Beni Narına mısrağıyla başlayan şiirine yaptığım besteyi icra edeceğiz. Buyurun sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programımıza şiirle devam edeceğiz. Ancak daha evvel Milat Salmani hocamızdan Seyit Nesimi, kişiliği, şairliği ve kendisinden sonraki nesillere etkisi hakkında kısa bir malumat almak isteriz. Buyurunuz Sayın Hocam.
1: Seyit İmadettin Nesimi tarihimizde, Türk Edebiyatı tarihinde ismi çok bilinen fakat gerçek kişiliği hakkında elimizde çok net bilgiler olmayan büyük mutasavvıf ve şairdir. Seyit Nesimi'nin doğum yerini bile tam olarak bilmiyoruz. Kimi araştırmacılara göre İran'ın Şiraz şehrinde, kimilerine göre Tebriz'de, kimilerine göre Azerbaycan Şervan'da ve kimilerine göre Bağdat'ta doğmuştur. Doğum tarihini de bilmiyoruz. Üstelik vefat tarihi de tam net olarak belli değildir. Nesimi demişken Türk Edebiyatı'nda iki Nesimi'den bahsedilir. Tabii bir de sadece Farsça şiir yazan Horasanlı Nesimi vardır. Fakat Türk Edebiyatı'nda iki Seyit Nesimi vardır. Bunlardan biri saz şairidir. Daha çok Kul Nesimi olarak bilinir ve 17. asırda yaşamıştır. Ve zaman zaman bunların şiirleri birbirlerine karıştırılmıştır ki Kul Nesimi, Seyit Nesimi'nin yolundan gitmeye çalışan şairlerden biridir. Seyit Nesimi genç yaşta Fazlullah Naimi'ye intisap etmiş ve şiiri ilahi aşkı beyan etmek için bir araç olarak kullanmıştır. Şiirlerinde bütün aşklar ilahi aşktır ve hep bir coşkuyla, aşkla yaratılışı, dünyayı ve İslam felsefesini anlatmaya çalışmıştır. Nesimi'nin sonu da feci bir ölümle sonuçlanmıştır ve dönemin yönetimi tarafından derisi yüzülerek idam ettirilmiştir ki dönemin edebiyatçıları da Nesimi'ye aşk şehidi lakabını vermişlerdir. Nesimi'nin bugüne kadar elimize geçen üç eseri vardır. Biri Farsça divanıdır, biri Türkçe divanıdır, biri de Fazlullah Naimi'nin Cavidannamesine yaptığı Türkçe mensur bir tercümedir ki Mukaddimetül Hakaik diye bilinir. Bazı kaynaklar onun Arapça bir divanının olduğundan da bahsederler fakat o divan henüz elimize geçmemiştir. Seyit Nesimi'nin Türkçe divanından uzun bir tercihbendin 3 bendini sizinle paylaşacağız.

esasında bu tercihi ben de Seyyid Nesimi'nin musiki ile çok yakından ilgilendiğini, bu ilme hakim olduğunu da göreceğiz.

Hali budur, zerrelerden eşidirem avaz ki nişan içre bi nişan menemuş, 18 min cehane can menemuş.

Tün nişan ona bir nişan oldu, hem mekan ona la mekan oldu. İsmine bir tecelli kıldı ilah, lacerem bir sıfat heyan oldu. Emr kıldı, cehanı yarattı, ol sıfat bu cehane can oldu. Ademi şeklidir,

Milat hocamıza bu şiir için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı bir müzik eseriyle sonlandıracağız. Bu eseri çalmadan evvel TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz ve bizi evlerinize konuk ettiğiniz için tekraren teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız. Hürmet ve sevgiyle.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik etti.

0: yerler halis meşeden.
1: Uzun bir merdiven yukarı giden, bir başkası da aşağı inen. Biri de hiçbir yere gitmeyen, sırf göstermelik.
0: Bir zengin olsam ben sana

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

Doğudan Sesler canlı yayınla yarın TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünal. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hünal'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

Bir Gramofon'dan Mikrofona programına daha hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Saadet'in kaynağı bu Muhayyer Kürdi eserinden sonra Zeki Müren'in bir şarkısı var sırada. Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen.

Sözlerini Fatma Onur yazmış. Beste Göksel Baktagir. Beni can evimden vurup yakmaya, bir kıvılcım değil, bir bu sen yeter. Ellerin elime değmese bile, şöyle bir uzaktan baktığın yeter.

Fevmi Tokay'ın Hicaz şarkısı. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu taştı da, şimdi uslandı gönül.

Yine bir Hicaz eser, Fethi Karamahmutoğlu'na ait. Söz ve müzik. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama, mehtap gibi dol yeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama, özleyen kollarıma usulca sokul yeter.

Bu Zafer İlkar'ın bir eseri. Sözler Şems-i Belli'ye ait. Bizimle birlikte okuyacağınızı biliyorum. Çok sevdiğiniz bir eser çünkü. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

Saadettin Öktenay'ın bir eseri. Tac olsan başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbeler tövbesi.

Müzeyyen Senar'ın o muhteşem sesiyle bir taş plak dinletmek istiyorum size. Saadet'in Kaynağı'nın bir eseri, Gönlümün İçindedir, Gözden Irak Sevdiğim. Ve Orhan Veli Kanık'ın bir şiiri. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?

ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim. Şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum.

Yine bir programın sonuna geldik. Birbirinden güzel eserlerle bizlerle olduğunuz için gönülden teşekkürler. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Necip Gülses ve Hüsamettin Olgun'un bir eseriyle sizlere veda ediyoruz. Mevsim İlkyaz, Bursa'da.

0: Dil Elif Kaya, genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yene bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.

Milas'ta doğdum yine sarı bir çocuk olarak. Babam maliye kontrol memuruydu. Sonra Milas'tan sonra Antalya'ya tayin oldu. Ve ben Antalya kale içinde büyüdüm. Ve ilkokul 1'i Milas'ta, geri kalanını da Antalya'da lise 2'ye kadar okudum. Babam Marmarisli, annem Yatağanlı. Yani bir Ege çocuğu olarak şanslı bir coğrafyada doğup büyüdüm.

5 yaşında zaten içinde olan bir enerjiydi o. O ilkokul 7. 2. sınıfta Antalya'da bir ilkokul öğretmenim Muzaffer Tong, onu rahmet ve büyük bir saygıyla özlemle anıyorum. O beni fark etti önce bu yeteneğimi. Sonra Antalya'da ilkokul arası yarışma oldu. Bir çoban atlı müzikalde başrol hakkı kazanmak adına hem ses hem oyun gücü yarışmasında birinci oldum ilkokul 5. sınıfta. Ve orada ilk meşhurluğum orada başladı. Antalya'da çoban diye anıldım. İlk bir yıl falan öyle hatırlıyorum. Çok başarılı bir müzikaldi ve ben bu şöhret ya da müzik mikrobu diyelim iyice içime o zaman yerleşti. Ama bu ilkokul öğretmenimin keşfiydi aynı zamanda. Ailem asla yani müzisyen ya da oyuncu olmamı istemiyordu malum. O zamanlar Hüsran hikayeleri anlatılırdı sanatla ilgili. Bir de bu futbolla ilgili. Yani kimse aileler hiç çocuklarının topçu ve popçu olmasını istemezdi. Yani nereden nereye gelindi. Öyle başladı her şey. Şöyle Ankara'dayken tabii talebeyken ben Ankara Atatürk Lisesi mezunuyum. Sonra Gazi Üniversitesi eczacılığı kazandım.

0: ve oradan mezun oldum. Ama bu arada tabii ben babam maliye memuruydu. Ankara'ya tayin olmuştu ve Gelirler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'nden emekli oldu daha sonra. Biz tabii öyle kıt kanaat memur çocuklarıyız. Hayırlı, ben vergi dairesinde falan çalıştım okurken. Öyle yetiştik. Bu arada müzik, bu aşk devam etti tabii yani öğrenim süresince. O arada Ankara Televizyonu'nda prodüktör olan Yavuz Gökmen keşfetti beni. Ankara Radyosu'na götürdü ve ben sesimi ilk kez orada duydum. Evde telefon da yoktu, tape de yoktu, işte televizyon da yoktu. İlk siyah beyaz televizyon çıktığı zaman tabii ki bu heveslerimiz arttı. Göz önünde olma heveslerimiz, yaptıklarımızı serme isteklerimiz arttı. Selim Atakan, Derya Köroğlu, Tuğrul Bayrak'la bir grup kurduk. Mehmet Erenleri de yanımıza alıp türkü modernizasyonları yaptık. Öyle öyle başladı. Tabii ki çok benim bestelerim de var yaptığım. Onlarla ilk 1973 yılında siyah beyaz televizyonda programa çıktım. Yavuz Gökmen prodüktörlüğünde, Ayhan Önal yönetmenliğinde. Bu macera öyle başlamış oldu.
1: Aşalım gül pembe yüzlerle dereden, düzesin şehirde sen.
0: Aslında Türk sanat müziği eğitimi aldım. Sevim Tanürek şarkılarıyla büyüdüm. Daha sonra işte TRT denetim ve Ankara Radyosu kuralları çok zordu dışarıdan girebilmek. Ben de kendi şarkılarımla kişilikli sentezler yapabilmek istiyordum popüler müzikte. Çünkü yeni uyanan bir müzik türüydü. Eskiden böyle yabancı şarkılara Türkçe sözler yazılırdı. Oysa ben kendi bestelerimle, kendi sözlerimle bir şey olmak istiyordum ve bu uğurda da kişilikli sentezler üretmek istiyordum. Kendi kültürümüzden, kendi melodi zenginliğimizden faydalanarak gerek Türk halk müziği, gerek Türk sanat müziği. Epeyce de Türk sanat müziği nazariyatı çalıştım. Erol Sayan'la çalıştım, Melahat Pars'la çalıştım. Bunlar benim gelişmemde çok önemli etaplar. Ve ayrıca tabii ki çok değerli işte grup arkadaşları, hepimiz talebeydik. İdealist çocuklardık ve o uğurda kendi şarkılarımla yola çıkmak istediğim için çıktım ve ilk plağımı Şerif Yüzbaşıoğlu ve İstanbul Gelişim'in yardımıyla yapabildim. Çünkü ticari bulunmuyordu yapılan şeyler plak şirketleri tarafından. İşte arayı bulmaya çalıştım ya da çok sık boğaz ettiğim için aman verelim kurtulalım dediler. Öyle ilk plağımı yaptım. Daha sonra Eurovision şarkı yarışması geldi. TRT'nin ilk kez düzenlediği. O yarışmada işte kendi bestem Dilenci ile ikinci oldum. Ve öylece işte şarkılar, plaklar, gerisi geldi. O zaman evet ülkece tanınmış, biraz da sevilmiş oldum. Öylece yol devam etti.
2: Atilla Atasoy'a televizyonun ilk ünlülerinden diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü daha TRT televizyonu düzenli yayınlara geçmemişken bir amatör sesler programında televizyon ekranına çıkarak bir tanınırlık sağlıyor. Ancak o dönemde tabii ki çok fazla insanın evinde televizyon cihazı yok. 1974 yılında ilk 45'liğini yapıyor ama Atilla Atasoy'u geniş kitlelere tanıtan 1975 Eurovision Türkiye elemeleri finalleri oluyor. O elemelerde bir şarkıyla, Dilenci adlı şarkısıyla yarışanlardan biri oluyor ki Eurovision'a ilk kez katılıyoruz ve herkesin gözü ekranda. Acaba ne olacak? Türkiye'yi temsil etmek üzere hangi şarkı seçilecek? İşte o ekip arasında Atilla Atasoy da var ve Dilenci diye bir şarkı söylüyor, kendi bestesi. Üstelik de şarkıyı söylerken yere oturuyor, ellerini açıyor ve tıpkı bir dilenci mizanseni yapıyor ama aşk ve sevgi dileniyor. O görüntü, o ikonik görüntü, bir de Atilla Atasoy'un sarışın olması herkesin dikkatini çekiyor. Çünkü o güne dek sarışın bir erkek şarkıcımız yok, belki hala yok. Hem fiziğiyle hem de bas bariton güçlü sesiyle Atilla Atasoy bir anda ülke çapında tanınan bir isim haline geliyor ve bu yıllar boyunca devam ediyor. Dile.

0: teşviki oldu hakikaten. Gerek Türk müziğinde gerekse popüler müzikte, Batı müziğinde. Şerif Yüzbaşıoğlu, Timur Selçuk. Bunlar ilk kilometre, çok önemli kilometre taşlarımdır. Tabii ki ilk çalışmaları yaptım Selim Atakan haliyle. Eurovision'da ikinci olunca da tabii plak şirketlerinin de artık sempatisini kazanmış oldum otomatikman. Uzmanlar beni seviyor, takdir ediyordu ama şarkılarımı ticari bulmuyorlardı plakçılar haliyle. Onlar da satmak istiyorlar tabii haliyle. İşte sonra kendi dilenci, haberler, bir gün beni ararsan gibi başka prodüktörle de Nino Varon'la da çalıştım. Antoine Choris'le ilk çalıştık zaten. Onları rahmetle anıyorum. Antoine Choris ve ailesi daha sonra maalesef öldüler. Ama gerisi geldi. Benim üretimim devam etti. Türk müziğiyle ortak çalışmalarım devam etti. Türk müziğinin uzmanlarıyla, dediğim gibi Erol Sayan'la, Melahat Pars'la, halk türkülerinde Mehmet Erenler'le ortak çalışmalarımız, ortak sentezlerimiz sürdü. Yani aşk işi bu iş ve ben bu aşkla yani her yere bulaştım diyebilirim. O bakımdan bana yani işin piyasasını bilmiyorum ya da ticaret anlamında anlamadım ama yani gönlünü çok iyi kazandım piyasadaki kilometre taşlarının. Dolayısıyla onların beni teşvik etmesi, bana destek vermesi dolayısıyla böyle sürekli yeni aşamalar, yeni şarkılar, yeni denemeler, başka şarkılar, başka besteler derken herkes, bütün şarkılar birbirinin yolunu açtı ve ben o şekilde arada sahneler yaparak tabii 3 kuruş 5 kuruş da kazanmam gerekiyordu. Öyle ilerledi.
1: Atilla Atasoy'u dönemdaşlarından ayıran çok önemli bir özelliği de sadece yerli besteler söylemiş olması. O dönemde aranjman moda, biliyorsunuz, yani Türkçe sözler yazılan yabancı şarkılar modası var. Almış başını gidiyor ama Atilla Atasoy başından beri ağırlıklı olarak da kendi besteleri, kendi bestesi olmasa bile mutlaka yerli bestecilerin bestelerini seslendiriyor bütün müzik kariyeri boyunca.
0: Ben yani özellikle Türk müziğinden beslendiğim için ben 7 yaşında Sevim Tanrıyak şarkıları söyleyen ve ailemin de tuhaf baktığı bir çocuktum. Babam da Türk müziği kültürü olan biriydi ve Türk sanat müziği ya da klasik Türk müziğinin kültürüyle büyüdüm ve onun sesimi aslında öyle eğittim ben. Beni operadan da istediler. Operaya gitmedim açıkçası. Çünkü çok nadir bulunan renklerden birine sahipsin demişti rahmetli Muammer Sun. Ama ben tabii daha kendi şarkılarımla bir şey olmak isteyen idealist bir çocuktum. O nedenle bu uzmanların teşviki çok önemli. Ben kendime güvensiz bir çocuktum. Halen de kendime o kadar fazla güvenemem ben. Onların dolduruşuyla ya da işte desteğiyle, teşvikiyle nadir bulunan renklerden birine sahip bir sesin var demeleriyle ama bunun arkasına sığınmadan şarkı üreterek kendime o şekilde yol çizebildim ve o şekilde cesaretlenebildim açıkçası. Ama Türk müziği her zaman gönlümde yerini korudu. Bu arada da buna dair de özel çalışmalar da yaptım tabii. Yani kendi bestelerimin yanı sıra başka arkadaşların bestelerini de söylemekten büyük keyif duydum. Hatta onları daha iyi söyledim diyebilirim. Türk müziğinden de şarkılar söyledim. Böyle müziğin bütün merdivenlerinde dolaşmayı seven böyle bir gezgin bir ruhum var. Kaldı ki o gezgin ruhumu farklı coğrafyalarda yol alarak, kitaplar yazarak da tatmin etmeye çalıştım. Böyle bir çocuk ruhun Luna Parkları oldu o. Hayata kurduğum köprüler. Ve aynı zamanda işte Ölümlü'yle Küçük Başkaldırılarım oldu eserlerim. Öylece mutlu olmaya çalıştım.
1: Atilla Atasoy aynı zamanda bir gezgin. Yıllar boyunca çeşitli ülkeleri gezdi ve o gezilerde gördüklerini kaleme aldı. Gezi yazıları yazdı, gezi kitapları yayınladı. Ve böylece müziğin dışında da başka bir alanda da meraklıları tarafından takip edilen, ilgiyle izlenen isimlerden biri oldu.
0: Şöyle, gittiğim yerlerin tabii otantik müzikleriyle, Afrika'da kabilelerle yaşadım. Şili'de mesela konser verdim oranın elemanlarıyla. öyle farklı renk

Latinlerle Küba'da keza ya da orada başka ülkelerde de Latin Amerika'da da onların ruhumu doyurduğunu biliyorum ama yani onlar sonra nasıl tezahür edecek, hangi şarkılarımda renklerini bulacaklarını hesaplamadım açıkçası. Yani ben zaten içimden geleni yapıyorum. Ayrıca bana teklif edilen şarkılar, tango bile yaptım neticede. Yani bütün müziğin bütün merdivenlerinde dolaşmayı seven de bir gezgin ruhum var. Yani bu anlamda bir evet şehvetim var. Bana gelen teklifleri de o şekilde değerlendirdim. Yapabildiğim tabii becerebildiğim bütün bu merdivenlerde dolaşmayı da seven bir müzik gezginiyim aynı zamanda. Öyle bir şey. Bu da beni mutlu ediyor. Hayata kurduğum en önemli köprüler bu yaptığım şeyler. Aynı zamanda dediğim gibi çocuk ruhumun lunaparkları. Biz ilk turneye çıktığımızda tabii 40 gün 40 gece bizim zamanımızın turneleri yani bir perişanlık oluyordu. Gündüz matine, akşam suare, her gün bir şehirdeyiz. Kömürlüklerde soyunup yine o zamanların koşulları öyle şimdiki gibi değil ki. Sinemalarda filan işte bazen spor salonu varsa orada önce bizi gezdiriyorlardı. Bak bunlar geldiler diye bizi bir kamyonun üstüne bindiriyorlardı, gezdiriyorlardı kasabalarda filan. İlk turnem benim, bir daha da turne yapmadım zaten. Gezdiriyorlar bizi orada buradan böyle bak geldiler. Belli ki daha önce kandırılmışlar. İnanmak istiyorlar tabii. Ya o kadar ki her gün bir yerdeyiz, sabah öğle akşam yani tersimiz dönmüş. Bir keresinde dedim ki Anteplilere hoş geldiniz Sayın Diyarbakırlılar dedim filan böyle. Böyle tersimizin döndüğü zamanlar çok yaşadık. Kömürlüklerde giyinip soyunduğumuz zamanları unutmak mümkün değil. Tabii bir o kadar da çok önemli dostluklardı o sanatçı arkadaşlarımla. Yani bir keresinde de mesela annem ölmüştü. Ben mezarlıkta yılbaşını, yeni yılı o mezarı başında geçirmek üzere kendime söz verdim. Gittim, mumlar falan diktim Marmaris'te. Her yer böyle ne o şey alayı gibi oldu. Fener alayı gibi bütün babam orada, annem orada, işte halalar falan, sülale orada. O işte mumlarla falan mezarlık Marmaris'te birden Fener alayı gibi bir ışıldadı. Sonra o ara bizim Yeşim Yılmaz'la Tülay Özer, çok sevdiğim arkadaşlarım, eski arkadaşlarım. Onlar da yılbaşı akşamıydı. Bir ekstra almışlar. Sahneden inmişler. Beni aradılar, neredesin falan. Mezarlıktayım. Çünkü alışamamıştım annemin ölümüne bir türlü. Onu da gidermem gerekiyordu. Daha önce yengeme gittim, onunla bir böyle bir şeylik yaptık. Muhabbet yaptık. Mezarlıktayım dedim. Tamam biz de geliyoruz dediler. Sahne kostümleriyle mezarlığa geldiler filan. Harika bir geceydi. Ben o annemin ölümünün yoksunluğunu ya da psikozunu o şekilde yenebildim. Yani sahne kostümleriyle hatta dedi ki Yeşim bir ara Atilla dedi galiba dedi ben bir mezara bastım falan dedi. Dedim o dedim akrabadır yabancı değil gel gel bas gel dedim yabancı değil dedim öyle filan çok güzel bir an haline geldi. Böyle çok özel anılarım var tabii çok değerli arkadaşlarımla dostlarımla böyle işte çocuk gibi yuvarlanıp gidiyoruz.

Benim şimdi zaman zaman sahne yapıyorum ve bu şu aralar Bir Demet Türk Müziği diye bir albüm çıktı. Bir Demet Türk Müziği derken tabii pop da var içinde. Türk müziğinden söylediğim şarkılar da var. Kendi şarkılarım da var. Aysel Gürel'den yaptığımız Nasıl Bir Gece Olsun var. Daha önce yapıp da çıkaramadığım birkaç şarkı var. O akımdan bu 9-10-11 şarkılık bir albüm var şu anda. Bu arada yeni bir şarkım atıp kenarda tuttuğum var. Onu da belki zamanı gelince çıkaracağım. Zaman zaman işte böyle sahne yaptığım da oluyor. Önümüzdeki günlerde işte Ankara'da bir Gençlik Parkı'nda halk konseri var. İşte böyle 51. yıldayım yani. Artık yapmasam da olur bir şeyler diyorum ama sonra kendimi tutamıyorum. Bu arada tabii başka arkadaşlar da, başka arkadaşların çalışmalarında da yer aldım. Yani tango albümü de yaptım Koyu Türk Kardeşler'in prodüksiyonuyla. Yine Grup Düş Gezginleri'yle de Nostalgic Rock betimlemeleri de yaptım. Yani bütün müziğin bütün merdivenlerinde dolaşmayı seviyorum. Yani tabii ki iyi yapabilirsen. O çeşitlemeler, çeşitlilik bana iyi geliyor açıkçası. Hani kendi tarzın var mı dersen, hepsi benim tarzım. Ya başarabildiğim her şey benim tarzım. İyi yapabildiğim her şey benim tarzım. Dolayısıyla tek bir renk üzerinde durmamaktır. Hayatın birçok rengi var ve ben bütün bu renkleri dolaşmayı seviyorum açıkçası. Müzikte de öyle. Gittiği kadar gider ama aslında ben bu kadar süreceğini 5 sene kalır giderim diye düşündüm. 51 sapıklık bu ya, 51. yıl. 51. yıl oldayım şu anda. Artık ne denir bana bilemiyorum. Yani aşık bir adamım. Evet, müziğe aşık bir adamım. İşe yaramak istiyorum. Yani hakikaten bu uğurda işe yaramak istiyorum en azından. Tabii ki insani olarak doğru dürüst, faydalı, hayata doğru bakan bir insan olmaya sürekli çalışıyorum. Tabii düşe kalka öğreniyoruz hayatı ve ne hatalarımız oluyor. Geçmişe baktığım zaman kendimi esefle kıradığım bir dolu hatam var ama bu yollara düşmek o bakımdan bana iyi geldi ve ben o yollarda kendi hakkımdan gelmenin yolunu da buldum. Ve dünyaya daha doğru bakan, daha doğru perspektifli bir insan olma yolunda önemli adımlar attım. Yani sadece bu işte kalsaydım ya da bir meslekte kalsaydım bu kadar kendimi geliştiremeyebilirdim. O gezginlik ve yollar da bana çok iyi geldi açıkçası. O anlamda evet, aferin diyorum kendime. Kabilelerle çok zorluklar yaşadık ama onların hepsi bana bir şeyler kattı açıkçası.

0: Şarkılarda.
1: Türkiye'de popüler müziğin en iyi erkek seslerinden biri, en iyi şarkıcılarından biri oldu Atilla Atasoy. Ve o 70'lerden gelen, 80'ler boyunca da popüler olan isimlerin birçoğu 90'larda devam etmezken Atilla Atasoy devam edenlerden oldu. Hatta 2000'lerde ve 2010'larda da eskisi kadar sık aralıklarla olmasa da albüm yapmaya, şarkı söylemeye ve sahneye çıkmaya devam etti.
2: Kenarda köşede kalmış bilinmeyen o kadar şarkım var ki bazen bunu da mı ben yapmışım oluyorum yani. Kendi o kadar yapmışım ki aradan kaynamış tabii plağa girmeyenler var, denetimden geçmeyenler var. Onların günün ışığına çıkması çok hoşuma gidiyor açıkçası. O bakımdan böyle makul bir şekilde sosyal medyayı da kullanıyorum. Bir iki tane, iki tanesini falan yani. Bizim zamanımızda malum üç ayrı denetime giriyorduk ve çok zordu. Türk müziğinden iktibas maddesi vardı. Türk müziğine alıntı, Türk müziği çalgısı da kullanamazdık şarkılarımızda. İlk başlarda böyleydi. Bu büyük bir tabii ki engeldi yapmak istediğimiz şeyler için. Şimdi acayip özgür bir platform var. Zaten plaklar, yani plak biraz var ama CD'ler falan ya da denetimlerde gitti, yok kalktı. Biz çok çile çektik tabii yıllarca. Çile zamanı çocukları olarak. Tabii ki o güzelim bazı şarkılarımız yabana gitti, duyuramadık. Daha sonra tabii artık duyurabiliyoruz ama şimdi tabii özgür bir platform var. Herkes istediğini yapabiliyor. İyisi var, kötüsü var. Her kuşak kendi modasını yaratır. Her yeni bir ürün, oluşum kendi modasını yaratır. Dolayısıyla gençler alabildiğine özgürler ve istediklerini yapabiliyorlar. Ben gençleri de çok seviyorum yani ayrıca. Çok da güzel, çok büyük yetenek, çok iyi sesler, çok iyi de müzik yapan çocuklar.

var. Hepsini de tabii gönülden destekliyorum. Ama çileyi de biz çektik. TRT zamanında yani üç ayrı denetime girip işte sözcük yasakları vardı bir ara. Gırtlaknamesi yasaktı. O yasaktı, bu yasaktı. Yani biz çok bize biraz yazık oldu. Ama ne yapalım? Kader böyleymiş diyelim, buna şükür diyelim. Yine de o zamanın koşullarında denetimden en çok şarkısı geçen kişiyim ben, lerden biriyim. Buna şükür diyorum. Ama aynı zamanda TRT bizi de eğitti. Özellikle Ankara Radyosu, mesela Türk müziğinde en çok değer verdiğim üslup Ankara Radyosu üslubudur. En lezzetli üsluptur. Radyolar arası, konservatuvar arası bunlar aralarında böyle çatışırlar. Ben de gülerim ama yani Ankara Radyosu Türk müziğinde en lezzetli üsluptur diyebilirim. Onlardan da çok etkilendiğimi söylemeliyim. Oradan da büyük sanatçılar çıktı zaten. Ama popüler müzikte ya da bizim pop müzik, o zaman Türkçe sözü hafif müzikti bizim adımız. Biz hafif meşreptik yani onlara göre. Dolayısıyla şimdi Türk pop müziğinde de çok güzel şeyler, cesur şeyler yapılabiliyor o bakımdan. Kutluyorum bütün gençlerimizi hakikaten özgürce çalışıyorlar, özgürce yapıyorlar istediklerini. Bu özgürlük ortamı gerçekten güzel. Tabii her dönemin iyisi kötüsü, kötü örneği, iyi örneği olabilir ama müzik durmaz, boyut değiştirir ama devam eder. Vallahi işte her şey güzel olsun. Tabii ki ben önce huzur istiyorum artık her konuda. Tabii ki müzik ve sanat bitmesin, hep yürüsün ve dünya sanatla güzelleşir. O bakımdan buna gönül veren herkese sevgilerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum. Başka da ne diyebilirim ki? İşte hayat bu kadar.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın buyursunlar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Saygıdeğer konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Klavyede sevgili arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Perküsyonda Mehmet Akatay. Efendim, yine bu akşam, bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sen ne güzel bir adamsın ya. Vallahi Burak'cığım çok teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, Burak benim çok eski dostum. Ben onu ne zaman arasam... Ya öyle bir buyur abim diyor ki... insanı böyle ciğerimden vuruyorsun. Çok teşekkür ederim Burak'cığım ya.
1: Ne diyebilirim ki başka? Üstadım.
0: Estağfurullah. Yani, çok teşekkür ederim.
1: Sen benim hem abimsin hem üstadımsın.
0: Canımsın benim.
1: Aynı sektördeyiz.
0: Evet.
1: Ben öyleydim. Sonra sektör değiştirdim ne yazık ki ama... Sen ne dersen benim için olur.
0: Ama sen hangi işi yaparsan sana çok yakışıyor.
1: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
1: Mahcup etme beni. Kızarmayayım.
0: Estağfurullah. Burak'cığım neler yapıyorsun şimdi?
1: Şu an için güzel bir dizimiz var. Yeni başladık. Yeraltı adında bir dizimiz var. Projemiz güzel gidiyor. Güzel de reyting almaya başladı. Şükürler olsun.
0: Çok güzel.
1: Geçen sezondan itibaren... daha erken gireriz gibi düşünmüştüm ben ama biraz geç kaldık. Piyasa malum.
0: Normal.
1: Bu sene her şey bir...
0: Bazen...
1: Evet değişiyor,
0: bazı
1: dönüşüyor.
0: Bazı şeylerin zamanı geldiği zaman oluyor. Mesela bir şarkı yapıyorsun. Çok güzel bir şarkı.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: o
1: öyle.
0: Gün mesela o yılda tutmuyor ya da o yılda gerekli ilgiyi görmüyor. Aradan 20 sene geçiyor. Mesela Güz Günleri diye bir şarkı vardı.
1: Of bayılırım.
0: Sevilen bir şarkıydı ama 20 belki kaç sene sonra değil mi? Bir okundu.
1: Evet.
0: Ortalık ne
1: bir
0: hale
1: anda
0: geldi?
1: Tuttu.
0: Bir anda tuttu. Parladı. Yani o yüzden bazı işlerin, bazı şarkıların, bazı evet. projelerin zamanı çok önemli. Hani ne bir saniye önce ne bir saniye sonra diye bir şey var ya.
1: Kesinlikle öyle. Benim düşündüğüm de aslında yanlışmış. Gerçekten bu devirde girmemiz gerekiyormuş. Öyle birkaç ay falan geç kalmamızı düşünmemiz önemli değilmiş. Çok güzel reytingde işimize devam ediyoruz. Yeraltı projesi gayet güzel gidiyor. İnsanlar sevdi diye düşünüyorum. Umarım daha da güzel devam ederiz. Bakalım sezon sonuna kadar göreceğiz.
0: Şimdi böyle televizyon programları tabii öncesinde bir teklif veriyoruz. Sonrasında onaylanıyor falan. Ondan sonra bir tarih belirliyoruz kafamızda. Diyoruz ki işte şu tarih olsun, şu tarih olsun. Çalışmalarını başlıyoruz diye planlarken. Bir anda diyoruz ki mesela Tolga ile biz otururken dedik ki ya gel bu hafta bu işi hemen çekelim ve güzel bir şey sunalım dedik. O yüzden böyle çok... Hemen karar verdik. Demek ki bazı şeyler anı geldiğinde kendini de hemen oradan ortaya çıkartıyor yani.
1: Orası ayrı konu. Yani kimisi dediğin gibi bazı projeler var ki yani yaptın.
0: Evet.
1: Yapmazsan çünkü rafa kalkacak.
0: Evet.
1: İşin
0: evet.

0: kötüsü
1: Enerjisini
0: o.
1: kaybedecek belki
0: Kimisi de yapmaya çalışıyorsun, olmuyor ya, erteleniyor. İşte aynı demin de konuştuğumuz şey. Ama oluyor. Sen geç kaldım zannediyorsun ki iş ayyuka çıkıyor.
1: Evet,
0: Yani bu
1: evet.
0: çok önemli. Sizin
1: Çok.
0: bu işte muhteşem oldu.
1: Ah,
0: Benim
1: çok,
0: için muhteşem
1: çok
0: oldu,
1: teşekkür
0: kusura
1: ederim.
0: bakmayın
1: Senle
0: yani.
1: daha önce Laterna'da beraberdik.
0: Evet,
1: Ondan sonra bir 5
0: evet.
1: sene falan geçti değil mi? 5 yıl geçti, 4-5 yıl
0: Evet,
1: geçti.
0: 4,5-5 yıl oldu.
1: Vay be.
0: Gerçekten.
1: Aynen duruyorsun ama.
0: Hayır, sen aynı duruyorsun. Sen
1: Kendimden
0: aynı
1: biliyorum.
0: duruyorsun. Kesinlikle. Kendinden
1: Ya biz
0: biliyorsun.
1: akşamları buzdolabında yatanlardanız.
0: Genetik şeyimiz var bizim büyük
1: Bir...
0: ihtimalle. Böyle bir Allah vermiş diyoruz.
1: Ver
0: Oradan
1: ver.
0: değerlendiriyoruz. Hani
1: Aman Allah
0: yaşlanmıyoruz
1: nazarlardan
0: galiba.
1: saklasın. Ya önemli olan iç huzur, iç huzur. İnsanlar,
0: Evet.
1: ben hep şunu söylerim. En güzel dua iç huzurun olsun.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çünkü bir arkadaşım demişti ki, bir abimiz çocuklar için söylemişti. Hakan'cığım dedi. Bize dedi, iç huzuru olan çocuklar lazım. Bilmez, öğrenir. Parası yoktur, kazanır. Ama iç huzuru yoksa birinde, bilse de parası da olsa ne yaparsa da mutsuz olur. O yüzden bize önce mutluluk, iç huzur lazım. O yüzden
0: Kesinlikle.
1: herkese, bütün gönlü güzellere, bütün
0: Amin.
1: insanlığa iç huzur versin ki
0: Amin.
1: her
0: Amin.
1: şey böyle pırıl pırıl parlasın
0: Amin diyelim biz
1: diye
0: ona.
1: böyle bir dua etmiş olalım yine. Amin inşallah.
0: Amin.
1: Şimdi ben çok konuşurum biliyorsun.
0: Ah,
1: Hatta
0: ne
1: şu
0: güzel.
1: espriyi bile
0: Ne
1: yapıyorum. Ne
0: güzel.
1: iyi ettin de geldin benimle sohbet ediyorsun da diyebilirim sana. Onu dememek için.
0: Muhteşem. Muhteşem abi yani.
1: Onu
0: Senin
1: dememek için.
0: stand-up gösterilerin bu yüzden var.
1: Ah, teşekkür ederim.
0: Şimdi lütfen oraya bağlayalım mı?
1: Ben, ha, değil mi? Ya bunu
0: Gelemedim ilk gösterine. Lütfen haber ver. Çok
1: bir
0: istiyorum.
1: dahakisine inşallah mutlaka en önde istiyorum seni. Tamam,
0: Lütfen. Çok
1: lütfen.
0: sevinirim.
1: Hadi hemen bir şarkı diyelim. Güzel bir şarkıyla seyircilerimize merhaba diyelim.

0: içinde yine sen olsan.
1: Burak'cığım, şimdi biliyorsun ben kanun çalıyorum.
2: Evet.
1: Şimdi bu kanunu, sen seviyor musun bu kanunu?
2: Yani.
1: Kanun enstrümanı seviyor musun yani?
2: Çok.
1: O zaman şimdi çok. Ben şöyle bir, bak çok da basittir aslında. Şimdi müsaade edersen seni buraya alacağım. Kucağına kanunu şöyle bir koyacağım. Bir bakalım sana da birkaç şey, çok da çalması kolaydır yani. Hemen çalacağını düşünüyorum yani.
2: Ciddi ciddi.
1: Ciddi yani. Ciddi. Gel böyle, gel böyle, gel lütfen böyle otur. Bak şimdi, bu kanun tamam mı? Şöyle, kabaca bir üçgene benzer, öyle anladın.
2: Kabaca bir üçgen ama benzer.
1: Evet, tahtadan, deri var burada. Ondan sonra burada eşiği var. İşte bu do, işte bu mi, öyle demişler.
2: Bir gün do mi?
1: Birisi demiş ki, bir sınava girmiş. İşte demişler ki çok güzel çalıyorsun. Peki nota biliyor musun demişler yani. Bari nota biliyor. O da demiş ki biliyorum tabii demiş ya. İşte demiş do, işte demiş re. Tamam mı? Şimdi bak bu do, bu da re. Şimdi bu sağ el, bu sol el. Tamam mı? Yüzükler de vereyim sana. Bak burada yüzüklerim de var.
2: Neyse sağa solu biliyorum.
1: Evet. Bak şimdi bunu veriyorum. Bunu da veriyorum.
2: Aldım.
1: Tabii
2: aldım.
1: Biraz benim parmaklar...
2: İnce olsun abi, ben senin şeyleri bozmayayım.
1: Heh, şöyle. Bunu şunu da takarsan. Aldım. Bunlar da yüzük ve mızrap.
2: Evet.
1: Şimdi bak bir çalmayı dene, nasıl çalabilecek misin bakalım bir. Ya benim derslerim bu kadar. Bak görüyorsunuz.
2: Şurası ne izleyiciler. Abi?
1: Heh, nasıl? Burası ya. Böyle bu.
2: Yaptığı zaman bizim.
1: Aynen öyle.
2: Güzel.
1: Çok çabuk öğretme iddiam vardır. Şimdi güzel. Bakalım ne kadar öğrendi, bir dinlemek isterim şahsen.
2: Daha bir şey göstermedi ki, nasıl öğrendi?
1: Ben bu kadar gösteriyorum.
2: Sağ sol dedin.
1: Sağ sol yeter o. Bak şimdi. Bak görüyor musun? Çalışıyor. Hadi devam et.
2: Hani bu şey dedikleri mi? Üstünde kedi yürüse ses çıkıyor.
1: Bak, dedikleri. Aynen öyle bak. Biraz daha çal bak neler çıkacak şimdi.

0: Dedikleri kadar varmışsın abi. Baya.
1: Ya estağfurullah.
0: Üstadım.
1: Sayın izleyiciler çok özür dilerim. Böyle bir espri yapmak istedik kendimize. Burak benim hem öğrencim eskiden.
0: Estağfurullah.
1: Hem arkadaşım. Ya. Zaten kanunidir aslında kendisi. Kanun çalıyor. Dedim Burak böyle bir espri yapalım falan. O yüzden affınıza sığınıyoruz.
0: Gördüğün gibi karşında hala çalamıyorum ama.
1: Estağfurullah.
0: Yok, çok ellerim birbirine girdi.
1: Canımsın benim. Ya bu çok sağ ol ya. Vallahi hakikaten. Eline sağlık. Ya gördüğün gibi çok kolay bir enstrüman. Aslında bütün enstrümanlar
0: evet.
1: Kolay değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani,
1: araba kullanmak yani, gibi bir şey. Alıştın mı? Doğru bir hocayla benim gibi dermişim. Şaka.
0: Bir yerden sonra öğreten senin gibi olduktan sonrasında sıkıntı yok.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol Burak'cığım. O zaman madem kanunu aldın, kanunu bana ver şimdi. Ve bir şarkıya hemen lütfen başlayalım.
0: Sen bana eşlik edersen ben seve seve okurum.
1: Canımsın benim. Çok teşekkür ederim.
0: Bunları sana teslim ettim.
1: Aldım. Çok sağ olasın. Hadi bakalım bir şarkı daha.

0: Türk musikisi ne kadar güzel musiki, değil mi?
1: Abi beni hem duygulandırıyor, hem dinlendiriyor, hem gerçekten hayatı sorgulatıyor.
0: Değil mi?
1: Yani o sözler, o müzikler, ya küçüklüğümden beri hep bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
0: Tabii.
1: ve bu müzikle büyüdüğüm için ben de baya aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu. Gerçekten kişiliğim bununla oturdu yani.
0: Bak, yine böyle bir tabii ben biraz böyle sohbet ederken bilgilerimi aktarmayı da çok seviyorum. Biliyorsun beni
1: Tabii ki,
0: tanıyorsun.
1: tabii ki.
0: Mesela Türk müziğinde makamlar çok önemli. Batı müziği ile Türk müziği arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, Türk müziğinde bir makamı anlatmak için birçok lezzetin, birçok şeyin bir araya gelmesi lazım, rengin.
1: Kesinlikle.
0: Batı müziğinde bir dizi içerisinde bir tonaliteyi anlatabilirsin ama
1: Doğru.
0: Türk müziği birçok
1: Doğru.
0: şeyin bir araya geldiğinde, yani parfüm gibi hep örneğe veririm ben. Nasıl bir parfüm yaparken içine biraz bu çiçekten, biraz bundan, biraz bal, biraz süt falan böyle, ondan sonra sonunda o çıkan kokuya biz parfüm diyoruz ya, işte makam
1: Evet.
0: da öyle bir şey. Şimdi sana bir taksim yapmak istiyorum ama bu sefer farklı, kanunsuz bir taksim yapmak istiyorum. Notalarıyla ağzımda sana makamı tarif edeceğim. Tamam. Bir tane ferafeza bir taksim edelim. İçinde neler varmış? La fa mi fa mi fa sol la sol fa mi fa mi fa sol la sol fa fa do re mi fa sol mi sol fa fa do re mi fa. Acaba şıran girdim. Mi fa mi fa sol la sol fa mi re de bu selik. Re do re mi fa mi re do zi la zi do re do zi zi la la. Acem beyati uşak. La mi bemol mi re re do do si mi re do do zi si la la. Acem kürdi la zi la zol la sol fa. Acama şıran mi fa mi fa sol la zol sol fa mi fa mi fa sol la sol fa mi fa mi re do re fa mi re re do re. Oldu sana ferafeza.
1: Ferah.
0: Nasıl? Bunların hepsine biz
1: Abi,
0: ferafeza diyoruz.
1: bunların hepsi ama ferah feza, evet.
0: Ferafezanın içinde bulundurduğu makamlar.
1: Çok
0: Yani böyle
1: ilginç.
0: makamlar böyle. Mesela ama bak şimdi, değil mi? Bir de bir
1: Ah.
0: şey daha söylemek istiyorum. Hazır Mehmet abi de buradayken ukalalık yapmak istemem ama. Darbuka diyoruz.
1: Abi,
0: Darbuka ne demek diye sorduğun zaman birçok insan darbuka hani, ama aslında şudur o. Darbı İK. Yani darpla sözün ilişkisi. Darbuka da oradan geliyor. Nasıl ama? Bence bu bilgileri insanların bilmesi lazım. O yüzden böyle bir ukalalık yapmak istedim. Aklına da sığınıyorum.
1: estağfurullah.
0: Böyle müzisyen
1: Bunu
0: de bir
1: gerçekten
0: kardeşimiz görünce
1: herkesin bilmesi
0: bilmesi
1: gerekiyor.
0: lazım, evet.
1: Yani öyle vurdum da bir şey ses çıkarıyor değil o.
0: Evet,
1: Yani
0: evet, evet.
1: neyle beraber aşk yaşıyor?
0: O yüzden bazen diyorlar ki işte ne olacak abi 4 4 4 4 hepsini çalarız. Halbuki Türk musikisinde büyük usuller var 128 zamanlıya kadar. İşte onların sebebi o İK dediğimiz şeyden kaynak. Neyse çok da fazla teknik şeylere girmeyelim. O zaman ne yapalım?
1: Usullere girmeyelim abi.
0: Biz kendi usulümüzden
1: Evet, kendimizce şarkı söyleyelim.
0: şarkı söyleyelim.

sonra alemlere gitmişiz, öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda?

sonra Alemdar'a gitmişiz. Öyle mi? Onu sonra anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hı?

0: Burak'cığım, ne niyetinde geldin? Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Her
1: teşekkür
0: şey
1: ederim.
0: için, bütün emeklerin için, bana zaman ayırdığın için, o güzel kalbin için, o telefonumdaki bana samimi davranış için çok teşekkür
1: Estağfurullah,
0: ederim. Çok teşekkür
1: estağfurullah.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah daha nice beraber
1: Lütfen.
0: projelerimiz olur, konserlerimiz olur, programlarımız olur.
1: Sen neredeysen ben oradayım. Üstatlarımla beraber.
0: Teşekkür ederim. Seni
1: Lütfen.
0: seviyorum. Sayın izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Bütün kalbimizle size seslendik. Umarım sizlere de ulaşmıştır. Görüşmek üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör. Ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor. Duman.

Doğudan Sesler canlı yayınla yarın TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına, ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler diliyoruz, iletiyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Bugün Anadolu toprağında çalınmış ezgileri çalacak çok çok önemli bir konuğum var. Felsefesini anlatan şöyle bir şey söylüyor. Yaşlı dünyanın yaslı çocukları var. Azı tok, çoğu aç çocukları var. Anne ninnisiyle uyuyan ama bomba sesleriyle uyanan çocukları var. Ölümlerle harmanlanmış bu dünyada çaldığı enstrümanı dünya barışı için üfleyen, sevgi için çalan, insanın insana kıymadığı, kırmadığı, üzmediği günler umuduyla çalan, sazını çalan çok kıymetli bir üstad konuğum. Ertan Tekin konuğum. Hoş geldin
1: Hoş
0: Ertan.
1: bulduk dostum. Sunumun için çok teşekkür ediyorum. Zor tuttum kendimi. O kadar
0: Evet,
1: anlamlı bir şey ki.
0: ama öyle rahmetli Gasparyan'da konuşacağız. Gasparyan da çaldığı enstrümanı barış için çalardı. Senin de ben bunun için çaldığını biliyorum. Biz Ertan'la, sevgili izleyiciler, Ertan Tekin'le 25 yılı aşkın süredir beraber müzik yapıyoruz. Yani buradaki bütün arkadaşlarla beraber. O şimdi gerçekten çok önemli ödüller de aldı. Bunların hepsini konuşacağız ama ben önce Ertan'ın çaldığı sazla ilgili de sizlerle sohbet edeceğiz. Duduk ve Balaban diye bilinir Kafkasya coğrafyasında. Şimdi ilk melodisini Ertan'ın ben almak istedim hemen.
1: Tabii.
0: Çalacağın eseri.
1: Sohbet etmeden eserimi çalalım.
0: Tabii. Ondan sonra da sohbete devam edeceğiz.
1: Olur. Kendimce bu 40 yılda besteler yapmışım, böyle baktım da bunlardan birini çalayım o zaman. Bir
0: Lütfen.
1: Nefes Aşk
0: Ha,
1: çalalım.
0: lütfen.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ
0: Üstad
1: ol,
0: ya.
1: teşekkürler.
0: Alet nasıl seni dolaştırıyor? Dünyayı dolaştın getirdin, bizi gezdirdin getirdin.
1: Hem güzel hem yoruyor, asterletiyor. Ama sonunda da bu melodileri veriyor bana. Bestecisi ben değilim. Onun avazı, ben seslendiriyorum.
0: Sevgili izleyiciler, tabii Ertan'la dediğim gibi başta çok uzun süredir beraber çalışıyoruz. Ama onun kendi çok özel bir yanı var. Kendi hem çaldığı enstrümanı hem yaşadığı toprakları, Anadolu topraklarının ezgilerini bütün dünyada farklı müzisyen arkadaşlarla çalıyor. Çok uzun süredir de yurt dışında yaşıyor. Şahabettin Tekin, üflemeci çalgılar sanatçısıymış. Erzurumlu geleneksel
1: Tabii benim
0: onun
1: babam
0: baban.
1: benim öğretmenim aynı
0: Aynı
1: zamanda.
0: zamanda.
1: Ve şöyle, Şahmettin Dadaş 68'de bir göç yaşıyor. Aslında kardeşiyle beraber Avrupa'ya gitmek istiyor. Hayata bakın ki yani
0: 60'ların sonlarına İstanbul'a göç ediyor, evet.
1: tabii yani Üstad Bekir Sıtkı Sezgin diyor ki, zaman yerinde durur, bizler gelir gideriz. Amcamla beraber Hollanda'ya gitmek istiyorlar. Babama Gelsenkirchen'de bir maden ocağı çıkıyor ve gitmiyor. Çok üzülüyor, İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da kalınca işte dostu Arif Sağ, Mehmet Özbek, Mükerrem Kemertaş,
0: Ya
1: Mükerrem
0: isimlere bak.
1: amcanın ruhu şad olsun. Bir araya geliyorlar 70'li yıllardan 80'li yıllara kadar. TRT'de nostalji kuşaklarında izlediğimiz Yurdun Sesi, Yurttan Sesler programlarında çalmaya
0: Çalıyorlar
1: başlıyorlar.
0: yani.
1: Beraber o programları
0: 72'de
1: çekiyorlar.
0: de sen doğuyorsun.
1: Ben dünyaya geliyorum. İstanbul'un, dünyanın İstanbul'unda, İstanbul'un Kadıköy'ünde dünyaya geliyorum.

0: ve ailenin en küçüğüyüm. Bu vazifeyi Anadolu topraklarında Hızır bana vermiş.
1: O zenginin içine doğuyorsun bir de ya.
0: Kesinlikle.
1: Üstatlar doğal olarak galiba hiç evinizden çıkmıyorlar, geliyorlar,
0: Tabii tabii
1: gidiyorlar,
0: tabii.
1: çalıyorlar, söylüyorlar, değil mi?

0: Hemen hemen yani bu kültürde herkese emeği çok. Arif abiye selam olsun buradan.
1: Ömrü uzun olsun.
0: Ömrü uzun olsun. Bu duduk ve balaban. Azerbaycan'da balaban diyorlar, değil mi? Bizim Anadolu'da da balaban mı diyorlar bu alete?
1: Şöyle aslında
0: Ermenistan'da duduk, onu biliyorum.
1: Kafkas
0: Kafkas coğrafyasında duduk.
1: Değişiyor tabii.
0: Değişiyor
1: Yani
0: mu?
1: bir takım tonlar var aslında. Yani belli başlı nüanslar, yani minik farklar var.
0: Öyle mi?
1: Kafkas coğrafyasının ana sazı aslında. Azerbaycanlı dostlarımız buna balaban diyor.
0: Evet.
1: Balaman demiş, belman demiş, tarihte söylenen şeyler.
0: Delman.
1: Yastı balaban demiş, Dağıstanlılar farklı çalıyor.
0: Vay be.
1: Bunun ucu ta Japonya'ya kadar gidiyor.
0: İranlı Azeriler de çalıyor galiba.
1: Tabii çalmaz mı?
0: O
1: İranlı
0: bölgede çok çalınan bir alet değil mi?
1: kesinlikle Anadolu.
0: Ağacı ne hocam?
1: Ya şöyle Ermenistan coğrafyasında ve o Kafkas coğrafyasında kayısı çok kutsaldır ve kayısı ağacıyla, tatlı sert ağaç kayısı ağacıyla bu yapılır da şimdi artık günümüzde teknoloji, torna tesviye teknolojisi o kadar gelişti ki malum birçok ağaçları tabii yapıyorlar da sert ağaç olmazsa iyi olur. İnsanın da ağacında tatlı serdi. Serti iyidir. Gerçekten öyle. Her zaman lazım. Hele ki dünyanın başkenti Anadolu'da, Hızır'ın yurdu Anadolu'da, Mezopotamya'da bize bu sanat ve bu insanlar lazımdır. Medeniyet buradan doğmuş. Yine dünyaya çeki düzen verecek olan Anadolu
0: Işık
1: Mezopotamya'dır.
0: doğudan yükselir diyorsun yani.
1: Mutlaka hep öyle olmuştur zaten.
0: Üstad, tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim sevgili izleyiciler. Ertan Tekin aslında bu enstrümanın Türkiye'de yayılmasının öncüsü. Yani onunla gurur duyabilir. Gerçekten üflemeli çalgılarda bu mesela ben ilk kez Salkım Hanım'ın Taneleri filminde o kadar çok yaygın değildi ama o filmde mesela o duduk ki Ertan çalmıştı onları da.
1: Sarı gelin.
0: Sarı Gelin, o Salkım Hanım'ın Taneleri filminde. O sahneler mesela ya bu alet inanılmaz bir böyle bir aurası var, bir genişliği var. Çok acı. Yani her çaldığında bu aletin sesini her duyduğumda özellikle de tabii Ertan çaldığında hep böyle gözlerim dolar. Sizi böyle bir alır başka yerlere götürür getirir. O açıdan bu aletin Türkiye'de yetişen genç müzisyenlere de tanıtılmasında Ertan'ın çok büyük katkısı var. Onunla gurur da duyabilir gerçekten. Tabii çalmadığı, albüm çalmadığı hemen hemen hiçbir sanatçı yok değil mi Ertan? Yani
1: Ya
0: herhalde
1: evet.
0: herkese çaldın hemen hemen.
1: Ya
0: Sen aynı zamanda
1: yaklaşık
0: stüdyo müzisyenliği de yaptın çok uzun
1: tabii.
0: süre.
1: Tabii yani şöyle ilk zamanlarım böyle terliye terliye çaldığım zamanlar 12-13 yaşlarında ufak ufak 14 yaşında başladım. 1985-86 o dönemlere denk geliyor. Fakat üstatlar isimler var. Benden önce de bu coğrafyada en
0: Çalanlar
1: az
0: var.
1: 1000
0: Ama
1: yıldan fazla çalanlar vardı.
0: yayılmasında senin katkın yadsınamaz.
1: Bu zaman diliminde ve bu enlem boylamda bu
0: Evet.
1: vazife bana verildi.
0: Evet.
1: Benden sonra da tabii bu teslimat gerçekleşecektir.
0: Hı.
1: Gençlere fazla fazla bir şeyler bırakmak adına hep çaba gösteriyorum. Balaban, duduk, Gürcüler duduki diyor da tonlarını tabii tonlarını da bir
0: Kaç tane
1: takım
0: isim var hocam ya? Gürcüler Duduki.
1: duduki derler.
0: Dağıstanlar.
1: Yastı balaban diyor.
0: Yassı Balaban. Azerbaycan Balaban.
1: Balaban diyor.
0: Ermenistan Duduk.
1: Duduk diyor fakat şöyle bir şey var. Dünya bunu duduk biliyor da Ermenistan'da aslında buna Dzirana Pol diyorlar. Dzirana yani kayısı ağacı çubuğu anlamına gelen bir deyim
0: Ha,
1: mi bu?
0: anladım.
1: Ve fakat o Sovyet Rusya'sında o kadar enteresan bir şey ki dostum bunlar dekor için getirmedim ben bunları.
0: Evet,
1: Bunun
0: bunlar ne ya
1: içinde
0: gerçekten?
1: bunlar şu.
0: Bunun içine mi giriyor bu?
1: 2019'da evet soft case diyebiliriz. 2019'da Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği'nden bir onur ödülü aldım.
0: Evet, onu konuşacağız. Gomidas.
1: Ve Gomidas var tabi Gomidas Enstitüsü'nün altın madalyası takdim edildi. Ve bu enstrüman kılıfları soft case dediğimiz bunlar hediye edildi. Bakın şimdi bunun içerisinde bu gerçekten hepimize bir

0: mesaj ve derstir.
1: Bir
0: Bunun
1: tanesini
0: içinde
1: içine koyabilir misin?
0: tabii Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Laz'ı, Çerkez'i, Alevisi, Sünnisi herkes var bu motiflerin içerisinde ve tesadüfen değil yani.
1: Vay be.
0: Evet, böyle 5 adet bana hediye edildi.
1: Böyle saklanıyor öyle mi?
0: Evet, böyle saklanıyor. Hani bir kırılma, çatlama.
1: Gomidas da çok ilginç. Anne babası Kütahyalı,
0: Tabii
1: Anadolu'dan.
0: bizzat Anadolu'nun çocuğu yani. Kütahyalı, Bursalı.
1: Dört
0: Ana babanın çocuğu. Gomidas Vartabet.
1: bine yakın bestesi varmış üstad.
0: Tabii yani
1: Neler?
0: aynı zamanda kompozitör, Anadolu'nun ilk kompozitörlerinden diyebiliriz. Din adamı, besteci, derlemeci. Yani ilahilerden tutun çocuk şarkılarına, Türk
1: Biliyorum.
0: halk müziği, Kürt müziği, Ermeni müziği, Anadolu türküleri, şarkıları
1: Evet.
0: büyük bir derleme yapmış.
1: Evet.
0: Çok büyük eserler bırakmış,
1: Enstrüman
0: etmiş.
1: çalıyor mu? Onu bilmiyorum. Gomidas'ı biliyorum tabii de.
0: Piyanosu halen
1: Piyano.
0: İstanbul'da piyano çalmış. Çok da acılı, güzel bir sesi var.
1: Bu çok önemli bir ödül, değil mi Ertan
0: Benim
1: Hocam?
0: için, sadece benim için değil, bu coğrafya için, bu topraklar için, bu motifler kadar önemli bir şey bu. Yani dostluk için, barış için, bir arada olmak için asla ve asla ayrı gayrı değiliz.
1: Olmadan.
0: Bu enstrümanlar özünde zaten bunu söylüyor. İşte buyurun. Yani şu Ermeni dudu, bu da Azeri balabanı.
1: Kardeş gibiler.
0: Tabii, zaten öyleler.
1: Bizim programın süresi çok az hocam. Senin müziğini ben atlamak istemiyorum. Bize
0: Tabii.
1: hemen bir ikinci bir eser çalar mısın?
0: Peki, madem süremiz az ya,
1: Evet.
0: babamdan başlayarak üstatların ruhlarına bir şahat edelim.
1: Tamam.
0: Vazifemdir, beni yetiştiren babam,
1: Allah rahmet eylesin.
0: öğretmenim Şahmettin Dadaş, ondan sonra bu enstrümanın öncüleri Binali Selman,
1: Ya,
0: oğlu Deniz
1: ya,
0: Selman,
1: ya.
0: ömrü uzun olsun, güzel şeyler yaptılar. Selam olsun Deniz Selman'a da. Binali Selman'la birlikte Civan Gasparyan, Levon Madoyan, Vaço Osepyan, Markar Markaryan, Ali Kerimov, Elekber Eskerov,
1: İkisi onlar da Azeri
0: Azeri
1: ya.
0: üstatlar,
1: Ve muhteşem
0: muhteşem.
1: çalıyorlar değil mi?
0: Bunların, kim, Cem bilir, arkadaşlar bilir, bu üstatların en büyük ortak özelliği, hangi enstrüman çalarlarsa çalsınlar beste yapmışlar. Bu benim kulağıma küpedir. Ben de o şiarla hareket ediyorum.
1: Lütfen bize baba ve bütün ölmüş o değerli hayatta olmayan değerli üstadlar için çalacaksın galiba. Ne çalacaksın?
0: Ruhları şad olsun. Tekrar bakıyorum hemen. Evet. Doğu Ekspresi çalacağım. Doğaçlama bir şey. Bunun bir hikayesi var. Çocukluğumda başlayan, İstanbul Haydarpaşa garından başlayan Doğu Ekspresi ve Erzurum'da son bulan, 3 gün boyunca git git, küçüğüz tabii, bize 30 gün gibi geliyordu ama o Doğu Ekspresi'ne bir mutlaka
1: Ben de
0: bir
1: bindim. Ben de çok binmişliğim
0: ya
1: var.
0: bir beste, doğaçlama bir beste
1: Lütfen.
0: yaptım. Bir kompozisyonu tabii ki var. Onu çalalım
1: Buyurun.
0: arkadaşlarla beraber.
1: Buyurun hocam.

0: Vay hocam, yine gerçekten Doğu Ekspresi ile bizi yolculuk yaptırdın.
1: Evet, yola çıktım, duraklara da uğradım.
0: Ya
1: Ya.
0: gerçekten bunu hissediyorsun.
1: Evet.
0: Ben hissettim. Yani
1: Eyvallah.
0: ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ ol
0: İnanılmaz
1: Cem,
0: çalıyorsun
1: arkadaşlar.
0: aletini.
1: Sağ ol.
0: Peki ben de şimdi bir tane bir aygız okuyayım mı?
1: Oh, çok güzel.
0: Buyurun. Hadi bir aygız yapalım. Bir Azerbaycan'a doğru gidelim.

0: Hocam,
1: Çok güzel okuyorsun. Ben
0: Ertan hocam,
1: sevdim.
0: eyvallah. Sizlerin sayesinde sevgili orkestra güzel çalıyor.
1: Zaten bıçak gibi arkadaşlar.
0: Hocam, seninle bayağı bir çok konser çaldık değil mi Ertan
1: Çok
0: hocam?
1: hem de. Çok.
0: Evet.
1: Çok.
0: Yani hiç bizi yalnız
1: Nerelere gitmedi
0: hiç
1: ki?
0: bizi yalnız bırakmadın.
1: Yani
0: Herhalde ülkenin her tarafını dolaştık, il
1: gücüm
0: ilçe.
1: yettikçe, fırsat buldukça tabii geldim ve keyifle geldim. Bütün ülkeyi baştan aşağı
0: Ya.
1: böyle kaç kez döndük,
0: Tabii.
1: dolaştık, geldik. Ve bu üstatları sayarken benim gönlüme dokunmuş bir üstat daha var ki ruhu şad olsun, ruhu incinmesin benden. Egde Cimo bir Kürt meyici aslında kendisi. Yani çok da İstanbul'a, Diyarbakır'a gelmiş gitmiş konserler vermiş bir ustadır. Çok özel bir tarzı var. Şöyle Yavuz, nasıl özel bir tarz biliyor musun?
0: Ahnareyi mi çalacaksın yoksa?
1: Onu çalacağım da ustanın tarzında şöyle bir şey var. Yani Ermeni duduğu, işte Anadolu Kürt meyi, Azeri balabanının karışımı bir tonla bunu
0: Allah
1: çalıyor,
0: Allah.
1: icra ediyor.
0: Onu
1: Gerçekten
0: şimdi çalabilecek misin? Şu an
1: tabii,
0: bir
1: yani
0: örnek verebilir misin?
1: tabii tarzı aynen şöyle ruhuna gönderelim ki incinmesin. O da
0: Allah
1: vazifemdir
0: rahmet
1: yani.
0: eylesin.
1: Ve içinde gırnata, yani klarnet de var. Çok enteresan bir tarzdır.
0: Allah
1: Onu
0: Allah.
1: bir dua alabilir miyiz arkadaşlar?

0: bitmiyor. Yani bu coğrafyanın nasıl ki çilesi, derdi bitmiyor ki bir gün tabii ki sonlandıracağız biz bu coğrafyanın halkları olarak. Bizim derdimizi biz çözebiliriz tabii ki. Kimsenin bilmem bir müdahalesine hiç ihtiyaç yok. Bu coğrafyanın insanları bunu çözecek. Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi ve tüm halklarıyla hangi inançta olursa olsun yani kazdıkça içinden bir derya daha çıkıyor. O kadar işimiz o kadar uzun ve o kadar büyük ki.
1: Evet, çok zengin bir coğrafya ya.
0: Çok hem de.
1: İlginç bu. Şimdi bu çaldığın neydi usta? Dudukla mı çaldın sen bunu?
0: Bu nüanslar var dedim ya. Mesela şu bu enstrüman 3 parça. Gövde, kamış ve kıskaç. Bunlar frekansları belirliyor ki bu frekans meselesine de ben biraz kafa yordum. Dünyanın birçok yerinde çaldım. Yani şimdi mi zamanı yeri onu bilmiyorum. Ve fakat şöyle bir şey var. 1999'da Washington DC Senfoni Orkestrası ile çaldım. Washington Üniversitesi'nde Avrupa'da çaldım. Köln Filarmoni, Berlin Filarmoni, Rotterdam, Amsterdam Filarmoni ve Türkiye'deki senfoni orkestraları ile beraber çaldım. Neden hiçbiri 440 frekans değil de biz 440'da ısrar ediyoruz? Herhangi bir teoriden bahsetmiyorum. Sadece bu frekanslar varsa neden bütün orkestralar, senfoni orkestraları ve filarmoniler, oda orkestraları neden 442, 443 çalıyorlar ki birkaç gün önce Ankara'da Itri Bach projesini çaldık. Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan bir çellist dostumuz geldi. Lütfen dedi 443 çalabilir miyiz? Hay hay dedim 40 olmasın da. 440 gerçekten çok artık rahatsız ediyor. Ve ben kayıtlarımı gençlere de bunu söylüyorum ve arkadaşlara da tavsiyem bu. Yine söylüyorum zamanı gelince projemizi açıklayacağız. 432 frekans ve 435 frekansla kayıtlar yaptık biz.
1: Ne fark ediyor hocam?
0: Şöyle fark ediyor, duyurmamı ister misin?
1: Tabii, lütfen.
0: 440 frekans do. Bakın şimdi. ...435.
1: Hissettim, iniyor tabii.
0: 432. Ve
1: Yani enstrümanı daha mı iyi çalabiliyor insanlar?
0: frekans ve
1: Bir şey mi
0: ortam.
1: açılıyor?
0: Evet, kesinlikle bir şey açılıyor. Bize göre bir kapı açılıyor. Bize göre bir kapı açılıyor.
1: Özellikle nefes çalanlar için mi?
0: Bütün enstrümanlar için. İran'dan bir müzisyen dostum gelmişti. Süleymaniye'de Amerikan Üniversitesi'nde bir workshop yaptık. Dedi ki lütfen dedi 436 yapabilir miyiz bunu? Neden? Keman Çam dedi bunu seviyor dedi Ertan Can. 436 frekansı. Ciddi misin? O çok ciddi dedi. Ben de onu çalıyorum. 436 yaptık biz. Frekanslar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ve benim TRT kurumuna bütün senfoni orkestrası

0: Oraları zaten öyle de Kültür Bakanlığı korolarına, orkestralarına tavsiyemdir. Burada da hocalar var. Cem bir öğretmen, bir hoca. Efendim burada profesör doktorumuz var.
1: Turan hocam.
0: Yani Turan Hoca davulun arkasında ama yani tavsiyemdir. Müzisyen dostlarıma gerçekten hepsi ayrı ayrı işinde kompedan. Farklı frekanslarda denesinler müziklerini.
1: İlginç. Hocam şimdi o zaman bize bir Ahnarayı mı çalarsın yoksa benim Demans'ta sevdiğim eseri mi? Yabancıyı mı?
0: Demans, yabancı bir ürkek güvercin hikayesi. Demans, neden demans? Babacığımın hastalığıydı. Alzheimer demansa yakalandı. Evet, ruhları şad olsun. Çocuklaşıp gittiler ama sıkıntı yok. Elbet bir gün buluşacağız. Hiçbirimiz kalıcı değiliz. Yani kimse korkmasın. Evim, barkım, arsam yok diye hepimiz toprak sahibi olacağız bir gün. Demans'ta o albümde olan yabancı bir ürkek güvercin hikaye, onu çalabiliriz.
1: Lütfen.

0: Hocam ya muhteşem ya biraz önce Cem çok güzel bir şey söyledi ya parmak izin var ve yani senin çaldığını herhalde 500 metre öteden duysak bunu Ertan Tekin çalıyor deriz. Çok çok kendine özgü bir tarzım var. Anlaşılabilir. Yani Cem'in o şeyi
1: Sağ
0: şeyi çok
1: olsun.
0: örnek veriş çok güzel oldu.
1: Sağ olsun. Babam öyle yetiştirdi. Babamın bir öğütüdür bana bu. Yani andolsun ki ben de onun için çalıştım, çalışıyorum. Fazla fazla bir şeyler bırakmak lazım ki kimse sonsuz değil ya. Ama
0: Evet.
1: Johann Sebastian Bach mesela, Buhurizade, Mustafa Itri, hepsi toprağa karıştı gitti ama eserleri
0: Duruyor.
1: çalınıyor ki muhteşemler. Hepsinin acı dolu hikayeleri var. Örneğin Johann Sebastian Bach 10 yaşında anasını babasını kaybetmiş bir garip. Şimdi Batı'da, Avrupa'nın göbeğinde 120 kişilik senfoni orkestraları üstadın eserlerini çalıyor ama böyle bir odada ruhunu teslim etmiş gitmiş ama neler yazmış, neler neler yazmış, muhteşem.
0: Evet.
1: Gençlere onları bırakmak için dürümümüz kadar çaba gösteriyoruz.
0: Sevgili izleyiciler, ben çok keyif aldım. İnanılmaz şeyler de öğrendim. Ertan Hoca'yı dinlemek büyük keyifti. Çünkü çaldığı enstrümanı gerçekten inanılmaz çalıyor. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler iletiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla Ertan Hoca'nın, Ertan Tekin'in bir zamanlar Amerika'yı çalacak şimdi. Onunla sizlere veda ediyoruz.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemeyeyim de şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi çok mutlu ya. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Müzik Yolcuları izleyicileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Birbirinden güzel eserler hazırladık ve ilk eser bestesi Zekai Tuncay'a, güftesi İlkan sana ait güzel bir eserdi. Umarım sizler de keyifle başlamışsınızdır yolculuğunuza.
1: Bizler her hafta keyifle, özlemle, sizlerin meraklarıyla gerçekten çok keyifli bir repertuar hazırlıyoruz. Evet. Bu haftaki repertuarımız da çok başka bir lezzet taşıyor. Bestekar bu toprakların çiçeği ve yaşarken de kıymet bilmek, o bestekarların duygularıyla empati kurup müziklerini sizlerle paylaşmak öylesine kıymetli ki yakın çağ bestekarlarımızın birbirinden güzel eserlerini seslendireceğiz bugün sizlerle. Belki sizler de seslendireceksiniz. Yine bize o güzel seslerinizle eşlikler edeceksiniz. Bundan çok çok eminiz.
0: Evet.
1: Ve Zekai Tunca tabii ki büyük bir isim. Yaşadığımız 100 yıl için büyük bir şans. Kendisiyle de çalışma fırsatı buldum Ankara korosu dönemlerinde. Çok konserler yaptığımız, kendi bestekarlık tekniğiyle de pek çok sanatkara da ilham olmuş.
0: Mutlaka birbirinden güzel eserleri de bizlere hediye etmiş. Çok önemli bestecilerden bir tanesi. Efendim, selamlarımız ve saygılarımızı iletelim. Ve şimdi sırada yine senin biraz önce de söylediğin gibi eşliklerinizin eminim biraz yüksek sesli olacağı eserlerden bir tanesi gelecek. Ve Zekai Tuncan'ın o ölümsüz ve güzel eseri gelecek. Şimdi Ahmet çalacak, siz söyleyeceksiniz efendim ve diyeceğiz ki yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız.

0: Çok güzeldi. Ellerinize, gönüllerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Eminim ekran başında bizleri izleyen dostlarımız da bu yolculuktan keyif alıyorlardır. Çünkü biz her hafta söylediğimiz gibi her programa hazırlanışımızda başka bir heyecan taşıyoruz. Umarım bu heyecanımızı da sizlere aktarıyoruzdur.
1: O heyecanımızı kalbimizin orta yerinde hissettiklerine emin olabilirim. Çünkü öyle güzel yorumlar, öyle güzel dilekler, öyle güzel isteklerle bizlerin o yolculuğumuzu çiçeklendiriyorsunuz ki biz de elimizden gelen tüm hünerlerimizle sizlere en güzel duyguyu yaşatmak için sabırsızlanıyoruz. Müzik de duygularda paylaşınca çok güzel sizlerle. Şimdi sırada yine bir müthiş eser var.
0: Evet, yine bir Zekai Tunca bestesi var efendim sırada. Benim okumayı her zaman çok çok sevdiğim eserlerinden bir tanesi. Bütün eserler tabii ki çok güzel, bütün eserleri çok anlamlı. Ama bazı şarkılar vardır ya, kendinizi çok yakın hissedersiniz. Şimdi diyeceğiz ki bilenler eşlik etsin lütfen. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık
1: Çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Mine.
1: ederim.
0: Gerçekten yine çok duygulu, çok içten, çok hisli. Gel adeta Tanrı'ya bir yakarış kıvamında
1: Evet.
0: harika bir yorum oldu. Sevgili arkadaşlarım, ellerinize, gönüllerinize
1: Evet.
0: sağlık. Hakikaten müzik öyle bir ortaklığın eseri ki ve bestekarlar da bu kapının kilidini açan öyle kıymetli çilingirler ki işte her eserlerinde bambaşka duyguya, o yolculuğun bambaşka gizlerine bizleri sürüklüyorlar. Biz de o müziğin dehlizlerinde keyifle böyle duygudan duymaya koşmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha her seferinde söylüyorum ama gerçekten müzik dünyamız için çok önemli besteciler yetişiyor bu toprakta. Ve biz de ne şanslıyız ki onların eserleriyle birlikte hayat buluyoruz. Sizler bizler seviniyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz.

0: Bazen gülüyoruz ve hepsi gerçekten şarkılardan sebep. Adres hep şarkılar ve yolculuğumuz hep şarkılara giderken şimdi çok güzel bir Zekai Tunca bestesi daha var. Diyeceğiz ki ihtimal yok mu? Bakalım ihtimaller neymiş?
1: Evet, atakan soruyoruz.

0: İhtimaller, ihtimaller, ihtimaller şu an bence bulutların üzerinde müthiş bir yolculuğa başladı. Gerçekten Zekai Tunca'nın aslında çok keyifli ama nispeten biraz daha az söylenilen bir eseri.
1: Ama sevgili Burç'un bu güzel aranjesiyle gerçekten başka yerlere gitmiş şarkı.
0: İhtimaller çok daha gönlünün tam ortasına düştü. Gönlüne sağlık sevgili Burç.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve şimdi yine çok güzel bir eser daha var sırada. Gittiğinde anladım diyeceğiz. Bir Aşkın Tuna ve Hüsnü Üstün bestesi. Ah pardon, pardon çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Arada böyle olabiliyor kıymetli dostlar. Canlı yayında olur böyle şeyler. Arada dalıyoruz.
0: Makam
1: ama...
0: aslında o da olurdu ama tabii aynı makamdan böyle seyredecek olursak hakikaten yine bir... enstrümanist bestekarımız.
1: Evet, çok,
0: çok
1: önemli.
0: Ud sanatçısı ve yine milyonların gönlünde taht kuran çok kıymetli bir bestekar. Coşkun Sabah'ın adeta artık o dillere pelesenk olmuş eseri. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle sakın unutma diyeceğiz demek isterdim ama aslında siz

0: diyeceksiniz. Bizler size yine eşlik etmeye çalışacağız. Gönüllerinizden düşen o eşliklerle o güzel evinizin atmosferinde keyifle eşlik etmenizi diliyoruz. Biz yolculuğumuzu kumruların kanadına bağlayıp ufak ufak gökyüzüne ulaştırıyoruz. Buyur dostum.
1: Buyurun.

0: Gerçekten bu hayatta yaşarken, gitmeden kıymet bilenlerden olmak hayatın bence en özel anı. Ve bu bestekinlerin de, bu bestekarların da kıymetini bizlerle olurken aslında yaşadığımız Hüsnü Hüsn abimizin müthiş bir sözleri, değil mi? Harika bir eser dinledik. Sevgili Mine, bunu daha önce de görmüştük ama saz sanatçılığı yönünü de bizlerle paylaştın ve kıymetli evlatların da çok ilgiyle takip ettiğini, istediğini biliyorum.
1: Evet.
0: Onların gönlünü yapmış olduk bence.
1: Evet, bir kez daha, çünkü biz evde bazen kıymetli eşimle birlikte çalıyoruz, söylüyoruz. Anne, neden keman çalmıyorsun? Hep şarkı söylüyorsun, tabii, diyorlar bana. Aslında kıymetli annem ve babam şimdi yine ekranların başında, bir kez daha mutlu olmuşlardır. Çünkü çok emekleri var ve hocalarım tabii ki.
0: Evet.
1: Elimden geldiğince çalmaya çalışıyorum.
0: Gönlüne
1: eşlik etmeye
0: sağlık,
1: çalışıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Tüm anne ve babalarımızın da ellerinden öpelim. Çaldığımız notalarla,
1: evet,
0: gönüllerinden öpelim. Çok büyük emekleri var hepimizin üzerlerinde. Ve şimdi belki de var olmanın en romantik yolu ya da yok olmanın en acılı hali, aşkı anlatacağız. Varoluş sebebimiz belki de. Ve yine sizlerin eşlikleriyle aşk
1: diyeceğiz.
0: Ama nasıl bir ah olacak?
1: Şöyle yürekten, ciğerden bir ah olacak. Çünkü son zamanlarda gerçekten Erhan Parlat'ın bu güzel bestesi çok fazla kalpte hayat buldu. Ve şimdi sevgili müzik yolcuları, sıra sizde. Ahmet ve kıymetli arkadaşlar.

Gönüllerinize sağlık ve kıymetli izleyicilerimiz, şimdi sırada sevgili Melihat Gülses'in o güzel sesinden sevdiğimiz bir aşk şarkısı var. Güftesi ve bestesi Cengiz Onural'a ait. Şimdi diyeceğiz ki, firar. Buyurun.

0: Gerçekten Melek ablamıza da buradan bir selam gönderelim.
1: Evet.
0: Yani bayramda Melek sesini ablamız. Duyduk. sosyal platformdan bile bir insanın sesi ancak bu kadar ahenkli ve güzel çıkabilir.
1: Ve bazı insanların sesinde aşk vardır ya. Gerçekten Melek öyle. Ablanın gerçekten her tınısında o aşkı hissediyorsunuz. Sevgiler, saygılar iletelim efendim kendisine. Ve şimdi TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli bir sanatçısı. Bizim canımız Hasan abimiz, Hasan Esen. Efendim gerçekten onun da birbirinden güzel Türk müziğine kazandırdığı her formda eserleri var. Ve şimdi sırada ona gelmeden önce bugün ne oldu bana bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bugün arada olabilir.
0: Gönlünce olsun sıralama Mineciğim. Hemen Hasan abimize doğru yol alalım bence. Sonra da diğer eserimize geçeriz.
1: Tamam. O zaman diyeceğiz ki korkuyorum sana nazar değecek galiba kendime söyledim bu
0: evet.
1: şarkıyı bugün.
0: Buyurun sevgili dostlar.

Evet, ellerinize, gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Ve şimdi müzik yolculuğumuzun sonuna gelmeden önce Göksel abinin bir eserini çalacağız.

0: Olmadan olur mu?
1: Olmaz. Gerçekten yaşadığımız çağ damgasını vuran, bu sefer de bir
0: Evet.
1: saz müziğinin bestekarı, hem bir muhteşem kanun virtüözü ve harika bir bestekar. Pek çok yine genç sazendeye de ilham olmuş sevgili Göksel hocamızın da buradan selamını ve bu bestekarlar zincirinde kendisini anmadan edemezdik. Fırtına diyeceğiz. Arkadaşlarla bir fırtına esintisi yaratacağız. Bu kendi, değil mi Suat abi, o senin nefesinden fırtınayı bütün stüdyoda hissedeceğiz gibi bir his var şu anda. Diliyorum sevgili dinleyenler de bizimle birlikte gönüllerindeki o tatlı esintiyi hissederler.
0: Evet. Ve şimdi bu güzel eserle efendim Müzik Yolcuları programının sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya da kendinize iyi bakın. Sağlıkla bakın, mutlulukla ve güzelliklerle önümüzdeki hafta yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör... ...ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor.

Doğudan Sesler canlı yayınla yarın TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni. Yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: programıyla daha beraberiz. Türk dünyasının, Türk yurtlarının her köşesini, Türk dilinin konuşulduğu her bucağı, Türk'ün izinin düştüğü, sözünün geçtiği, gönlünün eğlendiği, türküsünün söylendiği her bir yurdun türküsüyle bu programda birlikteyiz. TRT Müzik kanalında ve İzmir stüdyosundayız. Bugün de sizlere Turan yurtlarından, Türk yurtlarından Macaristan'a konuk olacağız sizlerle birlikte. Ve biraz önce seslendirdiğimiz türküdeki diğer dili birazdan size açıklayacağız. Ve konuğumla birlikte bu programı Macar-Türk müzik ilişkileri bağlamında gerçekleştireceğiz. Evet, size şimdi konuğumdan bahsetmek istiyorum. Sevgili Erdal Şalikoğlu, benim çok sevgili hemşerim Artvin'den, hem de müzisyen bir dostum, büyüğüm. Kendisini birkaç sıfatla tanıtabilirim. Müzisyenliği benim için kıymetli ama kendisi bir tıp doktoru, hem de Türk-Macar ilişkileri, kültür ilişkileri açısından çok değerli çalışmaları olan bir çevirmen, sayısız Macarca kitabı Türkiye'ye çeviren, bunun içerisinde de müzik kitaplarının da yer aldığı bir gönül ve kültür insanı. Hoş geldin Erdal abi.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle ben teşekkür ederim. Kırmadın, buraya geldin,
1: Estağfurullah. Büyük
0: değer
1: onur.
0: kattın. Seni biraz tanımak isteriz. Ben anlattım ama herkesin kendini anlatışı biraz da farklıdır. Buyurunuz.
1: Yani kısa geçeyim çünkü yaşam epey uzun da 69 sene yaklaşık geride kaldı. Hepsi anlatılmaz. Hızlı bir şekilde en azından bu Macar kültürüyle ve ilintiler ne zaman başladı onu çok hızlı geçeyim. 1991'de ihtisas amacıyla gittiğim Macaristan'da ilk kez Macar diliyle ve Macar kültürüyle karşılaştım. Ve kaderin hoş bir cilvesi Macar müzik dünyasının en yetkin insanlarından biriyle Kobzoşkiş Tamaş'la daha ilk aylarda tanışma şansım oldu. Müziğimize olan ilgiyi, Türk müziğine olan ilgisini öğrenince süratle ortak çalışmalar başladı. Bunun temelinde de aslında Bartok derlemeleri 1936 Bela Bartok'un Anadolu'da Türk halk müziğini derlemesi ve bunun üzerine bir kuram geliştirmesi Macar müziği ile Türk müziği, Türk halk müziği ve Anadolu müziği arasındaki pentatonik kökensel bağa işaret ettiği bir tez geliştirmesi özellikle kültür alanının gelişmesinde, dilde, yeni alfabede bunlar bizzat Atatürk'ün çalıştığı şeylerdi. Ve Bartok'un Anadolu'ya gelişi de onun direktifiyle olmuştu. Bütün bunlar beni daha çok bağladı doğal olarak
0: Burada
1: Macar
0: Bartok'tan
1: kültürüne.
0: bahsettiniz Erdal abi. Ben kısaca bir onu girizgahında yaptınız. Açıklama yapmak isterim. 1936 yılında Macar hem bestekar hem müzik bilimci Bela Bartok, Türk ve Macar müziklerinin arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek için, belirleyebilmek için Anadolu'ya geliyor. Pek çok ilde derlemeler yapmakla birlikte asıl odağında Osmaniye var. Çünkü orada Yörük ovaları var. Yörükler yaşıyor. Onlarda da izole bir kültür, Asyatik bir kültürün müzikal kodlarını arayan Bartok 87 tane onlardan türkü derliyor ve bunların içerisinde de pek çok benzerlik buluyor. Şimdi bizim girişte okuduğumuz türkü aslında çok sevdiğimiz Müdür Bey'in Yeşil Kürkü türküsünün bir de Macaristan'da karşılığı var müzikal olarak. Erdal Şalikoğlu da bize onu seslendirdi. Karşılıklı böyle bir hoşluk olsun şeklinde bu programımıza başladık. Şimdi Erdal abi, biz Osmanlı döneminden sonra Macaristan'dan çekildikten buraya geldikten sonra Macar ve Budin ve Budapeşte şehirleri bizim için çok kıymetli olmuş. Her zaman şiirlerimize, türkülerimize konu olmuş. Ben şimdi müsaadenizle Tuna için yazılmış bir şiiri, bir türküyü seslendirmeye çalışacağım. Bunun da müellifi rahmetli Hayati Vasfi Taşyürek, Ozanlar Diyarı Kahramanmaraş'tan gidiyor ve Budapest

0: Evet değerli izleyiciler, her ayrılık insanın gönlünü böyle yakıp demek ki böyle şiirler, türküler söyletebiliyor. Bazen bir yardan ayrılık türküsünü duyarız ama şimdi bir vatandan ayrılık türküsünü dinledik ve beni de çok etkileyen türkülerden biridir. Bir de bunun karşılığı olmalı Erdal abi. Onlar da Macar kardeşlerimizin de Türkiye ile ilişkileri var, gelindi, gidildi. Seferler düzenlendi, bilim insanları geldi, sanat insanları geldi. Bu konuda söylenmiş şiirler, türküler var. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Bir tanesi de repertuarınızda var herhalde.
1: Evet, bir
0: Onun hikayesini
1: tanesi
0: çok merak
1: var.
0: ediyorum. Hikayesiyle birlikte kısaca sonradan da türküyü alabilirsek.
1: Hep yani pozitif amaçlı bilim insanları, ticaret insanları, kültür insanları değil, bazen tutsaklar da geldi. Bunlar için de çok önemli, Macar tarihi açısından ve kültürü açısından çok önemli olanlar da vardı. Bunlardan biri Sekeş Fehir var ya da İştolni Belgrad Kalesi'nin fethi sırasında kale komutan yardımcısı olup Osmanlı'ya esir düşen bir şair. Hem kale komutanı hem şair hem de çok iyi bir çizer, ressam ya da minyatür sanatçısı. Bu esir olarak İstanbul'a getiriliyor ve Kanlı Kule'de hapis yattığı söyleniyor. Kule'de hapisken Şarkılı Kitap adında bir el yazması eser bitiriyor
0: Evet.
1: şiirlerde.

0: minyatürlerden ve mektuplardan oluşan. Demek ki şartları o kadar da kötü olmasa gerek. Yazı takımları, boya takımları, hatta buna, bu işi yapabilmek hı hı. için sekretere de ihtiyacı var, katibe de mutlaka. Böyle bir kitap bitiriyor ve memleketine gidiyor. Sağ salim oraya gittiğini biliyoruz. Bunun şiirlerinden biri çok ilginç. Uzun bir şiir. İstanbul'dan, Boğaz'dan, Asya yakasından, Avrupa yakasından bahsediyor. Övgüyle bahsediyor. Üç mısralık kıtalar halinde. Ama iki mısrada övgü var. Üçüncü de ironik bir biçimde kalsın ben almayayım diyor. Peki, ve vatana özlem var. Size... Ben de onu Türkçe'ye çevirdim ve eski müzik tarzında zaten müziklenmişti. Hı hı. Türkçe Macarca evet. okumaya çalışıyorum.
1: Peki arkadaşlarımızdan Cüneyt ve Mertcan size eşlik edecek.
0: Teşekkürler. Bu türküde.
1: Buna da türkü diyoruz. Çünkü onlarla biz 1500 yıl önce yollarımız ayrılmış olsa da
0: türküz türkü çeviririz.
1: Türküz türkü çeviririz. Veysel'in dediği gibi. Buyurun arkadaşlar.

Türk-Macar kültürel ilişkilerinin en önemli noktalarından biri de müzik birlikteliği. Bu programı da biraz ona atfettik. Şimdi aşıklık geleneğimizin 20. yüzyılın büyük ozanı Aşık Veysel'in o ölümsüz eseri Uzun İnce Bir Yoldayım'ın Macarca sözleriyle dinleyeceğiz. Sayın Erdal Şalikoğlu'ndan bunu Macarca'ya aktaran da kendisi, kendi çaldığı bağlamayla bize seslendirecek. Buyurun abi.

0: Gönlüne sağlık Erdal abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Böylelikle sözlerin de çok önemi var ama müziğin dolaşım gücünü arttırmış oldun bu türkünün. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Değerli TRT Müzik izleyenleri, Türkülerle Turan programının bu bölümünün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Turan elleri bize yurt eden, Anadolu'yu ve Balkanları bir Türk yurdu haline getiren önemli karakterler var. Bunlar da Yesi'den, Hoca Ahmet Yesevi'den hızını alıp Anadolu'ya gelen Alperenler. Bunlardan bir tanesi de Budin'in fethinde oraya kadar gitmiş ve orada ölüp, orada gömülüp bugün hala türbesi hem Türkler hem Macarlar için bir ziyaretgah olan Gülbaba'dır. Bir Alperen'dir, bir Bektaşi dervişidir. Gülbaba'nın biliyorsunuz Bektaşilikte semahlar vardır, nefesler vardır. Gülbaba'nın Bektaşi nefesini de semahını da naçizane ben kaleme aldım. O türküyle Gülbaba semahıyla bugünlük programımızı burada sonlandırıyoruz. Size burada veda ediyoruz. Çok teşekkür ederim Erdal abi
1: Ben
0: katıldığın
1: teşekkür
0: için,
1: ederim.
0: anlam kattın.
1: Büyük onur duydum. Çok mutlu oldum.
0: Sağ ol.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Seni çok mutlu yani. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: Sevgili dostlar, merhaba. Toprağı anlamak, tanımak için dokunmak, işlemek lazım. Kültürü anlamak içinse dolaşmak, köklere inmek. Bizim kültür köklerimiz Anadolu'da neyse ki hala yaşıyor. Geçen programda birlikte olduğumuz Osman Kırca ile sohbetimiz çok güzeldi. Ve bir programa sığmayacak kadar dolu bir halk sanatçımız kendisi. Hadi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Bakın Osman Emmi'ye çaldığı üç telliyi Samsun'dan kim, neden armağan etmiş?
1: Bu çevrede böyle Ramazan Usta vardı. Topal Ramazan denir. Evet. Ramazan günü.
2: Ben onun yanına da çok gittim.
1: Gittin değil mi?
2: Gittim. 3-4 tane bağlama aldım. Biri evde, bir arkadaşımın evinde yandı. Yanında çok bağlamalar getirdim.
1: Evet, evet.
2: Yani dedim ya, birini gördük, birini şey ettik derken işte bunu da bir öğrencinin biri Samsun'dan eski Topal'ın bürosunun fotoğrafını çekmişti ilk yanında.
1: Evet.
2: Samsun'dan hediye getirdiler bana, bunun 5-6 sene oluyor.
1: Evet.
2: Yani adam postaneye bile havale etmemişti. Elmalı'ya ben geldim, ilerisini bilmeyen dedi. Sürüttük vardık, adama biz yemek yedireceğiz, ben para vereceğiz. Hayır, hayır, senin de gırdaların çiçeğesini biz yedireceğiz. Para da almıyoruz, biz bunu sana getirdik.
1: Ne güzel olsun demiş ya, kır dağların çiçeğisin yani, diyor sana değil mi? Senin değerinin farkında demek ki yani. Sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Buyur abi.
1: Şimdi mesela dünyada önemli müzik okulları var.
2: Evet.
1: Senin bu bastığın sesler var ya,
2: evet,
1: o kadar değerli ki. Çünkü o dağlardan hissettiğin, o çiçekler gibi, o kokular gibi dağlarda hissettiğin, öğrendiğin, duyduğun, töreyle bugüne gelen o sesleri basıyorsun sen.
2: Evet.
1: Şimdi mesela bizim müziği, biraz böyle müzik konuşayım sana. Bizim müziği çok seslendirmek falan istiyorlar ya, böyle işte batıdan işte majörler, minörler bir şeyler öğreniyorlar böyle çocuklar, evet, okullarda. Bunların altına gitarlarla çalıyorlar falan. Aslında o bastıkları sesler bunlara uyumlu değil. Çoğu ses
2: şimdi
1: uyumlu değil.
2: Abi, geliş. Çünkü ben ne diyeyim, 80 öğrenci geldi benimle motosikletle. Araba geri dönüşüm var. Keşke bu çocuklar bunu alsa. Bu parçaları unutmasalar.
1: Evet.
2: Hepsi orka girmiş, saksımana girmiş. Bunlar nedir bilmiyorlar. Bu 12 perdeden dönen bir parça alet.
1: Evet. Ama yani, nasıl bir armoni var böyle yani, kendi içinde? Senin bastığınız...
2: Datlı sesi bir müzik veremez ya.
1: Neden datlı?
2: Çok datlı. Göç yıllarında.
1: Ha.
2: Develerde, kilimler ardılı.
1: Ha.
2: O bölüm bölüm geçilerin yollarda sürüler. Gangal köpekler ara bölümler boğuşmasın diye o konaklama havalarında. Bahar şeyin içine sokup da yargınla yollarda birilerde çalınan alet.
1: Neden güççük bu?
2: Neden güççük?
1: Ha, çünkü o heybenin içine ya, girmesi lazım bu.
2: Heybenin içine girmesi lazım.
1: Göç ederken yani, böyle konakladığında çalıp böyle yani, ruhunu oraya aktarıyorsun değil mi?
2: Evet abi ya.
1: Peki koyunlar falan bunları dinler mi böyle?
2: Abi bunlar bak, ben sana, ben koyun da güttüm. Çok koyunumuz yoktu da var, biraz kümeliydin. Ben çok güzel bir gün yaşadım davarların yanında. Gençliğimde biraz kıtanaybiydim benim. Saçlar ta arkadan.
1: Yapma ya.
2: Babam pelivan adamıydım. Babam memlekette yeğenim olmuş. Bu saçları kırkacağım, kırklığıyla geçeyim derdim. İkinci katı eve başına çıkar, derden derdin. Üçüncü hanım babamı. Varıyor, kaç pencereden tüm. Ya babam sıfır, pelivan kovası der. Ben saçlarım kızlara daralıyorum, gencin.
1: Yapma ya. Ya yine yakışıklısın be Osman abi. Yine yakışıklısın ya,
2: Allah'ıma
1: maşallah.
2: Şükür, Allah'ıma şükür güzel günler yaşadık. 6 çocuğum var, hepsini güzel
1: maşallah
2: ev verdim, çıkardım. Çok 14 müş yani, torunlar var.
1: Maşallah.
2: Hepsi güler yüzlü. Hinden geri güzel yaşadılar. Biz yaşadık, onlar nasıl olur bilmiyorum yani işte.
1: Çocuklar çalıyor mu peki senden sonra?
2: Çocuklarda bir oğlum var Ali, sen işte orada seni gösterdim.
1: Ali çalıyor.
2: Evet Ali, tamam. Sen o solak çalıyor ama çocuk. Sesi tabii güzel. Detara onu çekmiş.
1: Evet, güzel sesi ama ya. Güzel.
2: Amcamın kızı benim hanım.
1: Evet.
2: Ona çekmiş, solakçalarmış emme. Çok üstünmüş. Ben bir yaşında çocuğum için öldüğünü.
1: Öyle mi?
2: Evet. Ya bunun için bizim geldiğimizde var öyle bu.
1: Evet.
2: Çok acayip var.
1: Şimdi sen beni coşturdun, ben bir şey çalmam lazım seninle birlikte.
0: Samsunlu gencimizin "sen kırdağların çiçeğisin" diye hediye ettiği üç delisiyle

Derken Osman Kırca Usta Tekez Ortlatması'ndan Tekez Zeybeği'ne geçiş yaptı. E ne de olsa Antalya ile Burdur komşudur. O zaman ben de coşuverdim. Sarı Zeybeği'ne gitti avazım.

0: Çalınır, çalınıyor, güzel çalınıyor da. Tabii yaşlandıkça her şeyden merak gitgide gençliği tutmuyor.
1: Ama şu var şimdi. Yaş ilerledikçe demleniyorsun.
0: Ya böyle.
1: Yani şimdi senin o parmağınla yaptığın küçücük hareketin bir anlamı var. Yani yaşı almanın da böyle bir özelliği var yani.
0: Şimdi alkol
1: Çayı demlemeyince içilir mi?
0: saz da güzel çalarım ben.
1: Evet.
0: O sazı bağlamayı bütün oğlana verdim ben. Oğlum ben bunları taşıyamıyorum artık. Sen kullan.

0: Osman abi bunda şimdi 4 tel var. Demin 3 tel vardı. Buna 4 telli diyorsunuz değil mi?
1: Evet, buna cüra, ona bağlama 3 telli.
0: 3 telli.
1: Evet, bu da cüra derler buna. Tabii bu göç yollarında çalınabilen hani boğmalar olur. Çökertme havalı olur. Bizde genellikten vardır öyle eskiden 4 telli hani. 3 telli tabii daha başka bir tatlı şey sesi veriyor.
0: Akor sistemi yani başka, evet. Bağlama üzerindeki
1: her
0: akor.
1: Her çeşitleri değişiyor şimdi.
0: Tavşar üzerinde de diyorlar
1: bu ona. Dört telli de boğmada çalabilirsin göç havaları.
0: Bunu şimdi o sesleri bak farklı bak bu şimdi ilgili gençler için. Hı. Şu R perdesine bastı.

0: bastığın zaman üstte iki tane ses var şimdi. Re'ye bastığın zaman ikisi aynı oluyor.
1: Şimdi onu dört tane ikisine bastın da bam teli burada oluyor ya mesela.
0: Burada şurada beşli çıktım.
1: Burada bam tel bu iki teli tutacak. Şimdi evet. Tutuyorum mu? Şimdi evet. Şimdi tutuyorum bak.
0: Orada beşli bir şey çıkıyor, öbür tarafta dörtlü
1: evet,
0: çıkıyor.
1: Evet, öyle.
0: Peki hadi bakalım.

Antalya'nın Kaş'a bağlı Çavdır Köyü'nden Osman Kırca konuktu bu hafta. Bu güzel ve yüce yürekli insanlar dağ başlarında mutlu, kendi ortamlarında hayvanlarını gezdirip, toprağa ekip, kendi yaşam ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kısacası dağları üretim için kullanıyor yörükler. Kültürün de en arı durusunu, en ilk el yani bozulmamış olanını yaşıyorlar. Hay sağ olasın, ömrün uzun olsun, çocukların ve torunlarına mutlu yaşa değerli ağabeyim Osman Kırca ustam. Yaylalar size emanet.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sözü daha fazla uzatmadan kıymetli partnerim Üstad Selahattin Alpay abimi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Kuvvetli alkışlarınızla Selahattin Alpay.

0: Oyuncu bildiğiniz gibi lütfen kabul buyurun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii ki ekran başında bizi izleyen değerli dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ve hemen...
1: Çok değerli konukları ağırlayacağız, evet, demiştik programın başında. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kim geliyor abi, sen söyle, hadi bakalım.
0: Türkü.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Teşekkür Ağzına ederim. Sağlık canım benim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Türkü tekrar hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Hamdiyeciğim. Çok teşekkür ederim.
2: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda umarım. Çok güzel çalışmalar paylaştın yakın dönemde.
1: Evet, bir sallama tarzında bir eser seslendirdik, kliplendirdik. Artık albümler maalesef yapamıyoruz.
0: Ben de 38. hazırlanıyorum. Maşallah. Albüm satacak da biz para kazanacağız da. Evet. Şimdi bu tıklama mıklama çıktı. Pardon. Evet. İnşallah bahtı açık olur hayatım.
1: İnşallah abi. Çok canım teşekkür ederim.
2: Evet. Ben de şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru götüreyim o zaman Türkü Deryası izleyenlerini.
0: Mahsure yok.
2: Haydi bakalım.
0: Evet.

0: Yüreğine sağlık abi, harikasın. Evet, her zamanki gibi.
1: Esine sağlık abim benim.
2: Sağ ol bir tanem. Evet, Türkü de herhalde.
0: Evet, Türkü bize çok güzel bir uzun hava söyleyecek. Değil mi?
1: Evet, ne her güzelin, her yiğidin bir çirkini varmış. Hasan Erdoğan'a ait bu eseri, rahmetli anıyorum kendisine. Evet, Hasan Erdoğan'a ait bu eseri. Evet. Albümde de okumak nasıl olmuştu. Evet. Onu seslendirmeye çalışayım.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Türkü için gelsin o zaman. Çok kuvvetli alkışlarınız.

0: çekilecek neresi var?
1: Vay vay vay. Türkü biliyorsan bu Malatya türküsü.
0: Bilmez miyim?
1: Evet.
0: Bilmez
1: Malatya miyim? Keman.
0: Albümü de okumuştum.
1: Evet, okumuştum. Harika.
0: Çok severek okumuştum.
2: Yüreğim dert görmesin. Alkışlarınız tekrar Türkiye için.

0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Sevdiğinizi düşündüğümüz bir eserle devam ediyoruz. Şimdi Neşet Ertaş Üstad'dan Neredesin Sen diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim, hemşerilerim gelmiş. Şimdi Malatya'dan bir tane okumasam ayıp olur ya. Doğru mu ya? Vallahi billahi. O zaman ne diyoruz? Malatyalı Fahri Kayan'dan, aslında Mehmet'im de burada. O da çok güzel okur. İnşallah bir gün misafir edeceğiz. Ne diyoruz? Hep beraber okuyacağız. Mevlam birçok dert vermiş. Ya.
1: Haydi bakalım.
0: Sir.

0: Türkücüm, iyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Çok güzel bir program oldu bizce. Sizler de umarım ekran başında ve stüdyodaki seyircilerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız. Aldınız mı? İyi ki varsın. Türkülerin ismin gibi yaşasın bir ömür.
1: Çok teşekkür ederim hep birlikte. Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum davetiniz için. TRT benim için çok ayrı. TRT'den türkülerle dinlemeye başladık, sevdik. Bugün de buralarda sizlerle beraber türküler söylemeyi nasip etti Yaradan. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum efendim hepinize.
2: Hadi gelin
1: çok
2: bakalım.
1: Zarısınız.
2: Gelin beraber.
0: O zaman son bir türküyle veda ediyoruz.
2: Şimdi Urfa'dan neyi okuyoruz? Nemrud'un kızını okuyoruz.
3: Ya vallahi okursanız sevinirim.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Seni çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarken hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 70

0: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Köprü programımız başladı. Karadeniz'in coşkun dalgalarıyla başladı. Tabii ki oradan nerelere gideceğiz Ahmet Tuzlu?
1: Oradan Rize'den çıktık yola. Köprümüzü Rize'den kurduk. Türkmenali'ye gideceğiz. Ve ondan sonra Anadolu'yu gezeceğiz. Hatta Balkanlara kadar gideceğiz.
0: Bizden ayrılmayın efendim. Köprü başladı.
1: Başladı efendim.

0: Avazına sağlık sevgili Özlem.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Tuzlu, Gökhan Alptekin'in, Volkan Karaoğlu'nun emeklerine sağlık tüm orkestramızın. Çam Nemşin'e gittik, yaylalara gittik bu güzel türküyle. Şimdi senin sesinle sınırlarımızın ötesine gidiyoruz. Ne kadar sınırlarımızın ötesi olsa da gönül coğrafyamızda biriz. Kerkük'e gideceğiz değil mi?
0: Evet, Kerkük'ten bir beste okuyacağım. Sevgili arkadaşım Mehmet Ferit Erbiloğlu. Bu eseri yaptı, yani sözünü de kendi yazdı ve müziğini de kendi yaptı. Bana gönderdi, dedi ki bu eser senin sesine çok yakışır. Ben ince sazlarla daha önce icra ettik bu eseri, bir de piyano başında denemek istiyorum, bir de piyanoyla icra etmek istiyorum.
1: Çok güzel
0: istiyorum
1: olur
0: bu
1: bence.
0: Eseri.
1: Gerçekten.
0: Bu Kerkük'ün kalasından indi bir güzel.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Teşekkürler.

0: Değerli izleyenlerimiz, köprümüz bugünlük ve bu haftalık burada sona eriyor. Haftaya tekrar buluşuncaya dek.
1: Bizi yalnız bırakmayın efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Bir Hoş Seda bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18

0: Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Ümit abicim.
0: Ne mutlu ettin bizi.
1: Sağ ol abi.
0: Arkadaşım, dostum, tertibim.
1: Eyvallah.
0: Asker günlerimiz 2005 yılında.
1: Evet ya.
0: Ne güzel günlerdi.
1: Görünce direkt abi böyle kamuflaj geliyor aklıma seni görünce.
0: Ben seni orada gördüğümde de çok mutlu olmuştum. Yani televizyondan görüyordum TRT'den.
1: Eyvallah.
0: Güzel günlerimiz geçti orada.
1: Evet evet.
0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
1: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
1: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.
1: Evet.
0: Hangi eserle devam edeceğiz?
1: Şimdi Sinan Çelik ustanın bestesi vardı, bir eser vardı. Hazan isimli. Böyle Azerbaycan versiyonu gibi bir Azeri formda bestelediği güzel bir bestesi var. Onu icra etmeye çalışacağım.
0: Tamam, çalalım sonra üstüne konuşuruz.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Sinan abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Ne
1: Evet,
0: güzel bir
1: zaten
0: beste.
1: çok usta ve ustaca bir eserdi.
0: Ben çocuk yaşlarda müziğe işte böyle profesyonel bağlama yeteneği ilk başladığım zamanlarda Halis Sinan Müzik Merkezi'nde Sinan abi de gelirdi. Böyle büyük konserlerde beraber çalardık. Ben o yaşta onlarla çalma fırsatı buldum. Sinan abiyle,
1: Ne
0: tabii
1: güzel.
0: Fatih, Gürgün, hocalarla, hep bir ara Deniz abiyle, Deniz Selman. O yaşta onlarla beraber çaldım. Sinan abi de gerçekten sazında usta, virtüöz,
1: Evet, çok
0: büyük bir
1: kıymetli,
0: hocadır.
1: çok kıymetli.
0: Çok güzel bir beste. Buradan sevgilerimizi iletelim.
1: Hayırlı olsun.
0: Ve Kürdi makamında bir eserdi.
1: Evet.
0: Devam edelim öyle Kürdi
1: Olur
0: makamında.
1: abi.
0: Bir Karahisar Kalesi çalalım, okuyalım.
1: Keyifle.
0: Hep beraber arkadaşlar. Peki.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Yani ustalarla beraber çalınca da başka bir keyif oluyor.
2: Murat abi benim çocukluğumdan beri zaten çok hayran olduğum bir müzisyen ve gerçekten yani benim müzik yolculuğumda da çok katkıları var. Kendisinden çok feyiz aldım yani çok beslendim. Burada herkes çok kıymetli arkadaşlarımız. Ozan
0: Tabii.
2: İpcan olsun, Sertaç
0: Yani
2: olsun, Barışçım olsun.
0: tabii Murat yaş olarak da daha aynı yaşlardayız. Diğerleri daha genç. Doğal olarak tabii Murat çok yol kat etti ve çok farklı projelerde de yer alıyor. Yani usta, virtüöz, onu herkes tanıyor. Sağ olsun.
2: İnsanüstü
0: Yani.
2: diyorum ben ona.
0: Ozan Sarıboğa desen öyle.
2: Öyle.
0: Eyüp Can Açıkpazı başka bir yollarda, başka bir yerlerde uçuruyor bizi. Barış desen öyle. Sertaç batıdan gelip işte bizimle beraber bu müziği paylaşıyor. Hepsi birbirine çok değerliler ve biz beraber zaten müzik yapıyoruz. Ümit Yılmaz Ensemble olarak da çok
2: Evet,
0: çalıp
2: evet.
0: söylüyoruz.
2: Biliyorum, çok
0: Evet,
2: dinledim.
0: çok keyifli. Akşam da keyifli gidiyoruz.
2: Tabii.
0: Ne çalacağız Hüseyin? Bir şey çalalım, söyleyelim. Ondan sonra seninle konuşmak istediğim şeyler
2: Ben
0: var,
2: kendi
0: sormak istedim.
2: yöremden bir eser icra edeyim. Ağır halaylarımız vardır bizim. Avlu Turnam da o halaylardan
0: Of.
2: bir tanesidir. Kırşehir yöresinde, Keskin yöresinde. Onun başına da bir bozlak açalım. Arada da hatta avşar bozlağı
0: Of, harika
2: gösterelim.
0: olur.
2: O da bütün ustaların işte Muharrem Usta'dan tut, Hacı Taşan'a, Neşet Ertaş, Çekiceli'ye ruhlarına armağan olsun. Elimizden geldiği kadar
0: Çalalım,
2: armağan olsun.
0: seslendirelim, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
2: Elbet.

0: Eline sağlık Hüseyin.
1: Teşekkür ederim
0: Bizi oralara götürdüğün o...
1: Barış'ımın da ellerine sağlık. Vallahi bizim tam Kırşehir halayı sanki Kırşehir'di.
0: Tabii şimdi biz hepimiz müziğin içerisinde olduğumuz için hani görev yerlerimizde de hep o müziğin içindeyiz, farklı müziklerin içindeyiz. Tabii yıllardır beraber çalıyoruz, beraber söylüyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Ne
1: Aynen.
0: yapacağız, ne
1: Çok da
0: hissedeceğiz?
1: seviyoruz
0: Ama
1: birbirimizi.
0: sen bizi
1: Tam
0: oralara
1: da
0: götürdüğün o
1: üniversiteler.
0: topraklara gerçekten yani ben çok etkilendim sen çalarken. Senin
1: Eyvallah.
0: virtüözlüğün, ustalığını
1: Teşekkür.
0: zaten
1: Estağfurullah.
0: biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani askerde az dinlemedim seni. Eline yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi çok nacizane benim
0: Senin
1: ufak bir
0: var mı karaladığın,
1: karaladığım,
0: yazdığın şeyler?
1: çok nacizane böyle küçük kendimce şeylerden vardı. Onlardan bir esinti diye ismini koymuştum.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir mütevazi bir bestem demeyeyim, bir çalışmam diyeyim ona. Beste çok iddialı bir şey olur benim için. Böyle küçük bir çalışmam var, onu seslendirmeye çalışayım.
0: Tamam, peki. Hep beraber çalıyoruz, dinliyoruz.

0: Harika bir beste olmuş bence Hüseyin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani
1: Mutlu
0: biz
1: valla.
0: de çalarken arkadaşlarına çok etkilendik. Valla yüreğine sağlık.
1: Ne mutlu bana abi, çok teşekkür ederim.
0: Duygularına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Ki bu eseri bence bir şekilde herkesin duyması için bir şeyler yap. Bence duyur.
1: İnşallah.
0: Yapmak lazım.
1: Dedeyle beraber.
0: Zaten bizim programımızın formatı da böyle. Yani senin gibi üstadlar geliyor. Saz sanatçıları ya da ses sanatçıları. Ya tamamen böyle doğaçlama işte sen burada karar verdin o parçayı çalalım
1: Evet.
0: diye çaldık çok güzel oldu. Yani arkada fotoğrafımız burada bir usta müzisyenler hep beraber güzel bir ahenk yarattık diye düşünüyorum.
1: Aldı turnuvada Barış karar verdi.
0: O da seni tanıyor tabii.
1: Sağ
0: Çok da iyi bir
1: olsun.
0: karar vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına
1: Ben çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim abi. Çok
0: Valla.
1: mutlu oldum. Çok keyif aldım. Hep çok güzel arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım ve abilerim var. Seni görmek çok mutluluk verdi bana abi.
0: Eyvallah.
1: Tekrar.
0: Umarım keyif aldın programımızdan. Mutlu oldun.
1: Müthişti benim için.
0: Sağ
1: Çok
0: ol.
1: keyifliydi. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz. O zaman son bir eserle programımıza veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek?
0: Ve bir benim bestemi çalacağız bu sefer.
1: Oh ne güzel. Tamam. Bir ustadan bir ustaca eser.
0: Ozan'ın düzenlemesiyle bizim bir bestemiz. Gözyaşı.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın buyursunlar.

6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74

0: Yine bir hoş sedada muhteşem bir konuğumuz var. Hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz değerli TRT Müzik izleyenleri. Çok güzel bir açılış yaptık. Evet, bu akşam stüdyomuzda müziğiyle kalplerimize dokunan farklı tarzıyla çok çok özel bir grup var. Onlar sahnede adeta roman yazıyorlar. Adeta efendim hikaye yazıyorlar. O kadar güzel seslendiriyorlar ki ve sizlerden çok istekler aldık. Ve bizleri kırmadılar, teşrif ettiler. Çok özel bir grup Rubato. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler ederiz sevgili Sedacığım.
0: Sizi çok yakinen tanıyorlar zaten ama ben yine şöyle hızlıca bir isimleri zikretmek istiyorum. Efendim Göksun Çavdar klarnette ve grubun solisti, aynı zamanda çok önemli bir cello sanatçısı sevgili Özer Arkun.
1: Estağfurullah.
0: Ve Eralp Görgün gitarda bu akşam bizimleler. Siz kendilerini çok istemiştiniz. Nihayet buluştuk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk. Sağ olasın. Bu güzel davetinizi kırmak bizler için saygısızlık olarak nitelendiririz biz tabii ki. Güzel davetler, güzel programlar her zaman bulunmuyor biliyorsun Sedacığım. O yüzden senin programını da yakinen takip ettiğimiz için davet ettiğin zaman koşa koşa burada olmak istedik. Özellikle senin programında ve TRT ailesinde olmak bizler için onur verici.
0: O şeref, o onur bize ait. Gerçekten biz de sizi dört gözle bekliyorduk. Bir hoş sedada çok değerli konuklar ağırladık ama o kadar çok istek aldı ki Rubato'yu lütfen görmek istiyoruz diye.
1: Ne mutlu
0: bize. O yüzden biz seyircilerimiz adına da o mutluluğumuzu size iletmek istiyoruz. İyi ki geldiniz.
1: Ne mutlu bize. İyi ki geldik biz de. Buradan dinleyenlere, izleyenlere selam olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Evet sevgili Özer'cim, benim de çok merak ettiğim bir şey. Bu eminim seyircilerimiz de merak ediyordur. Uzun zamandır Rubato furyası diyeyim ben var. Tabii ki seslendirdiğiniz eserlerle de öyle ama çok değişik bir isim. Nasıl geldi bu isim? İsim babası kim oldu? Yani biraz grubun ismini ben çok merak ediyorum açıkçası. Benim gibi merak edenler için açıklar mısınız?
1: Ya tabii ki... müzik terimi aslında. Sen de biliyorsun Rubato bir müzik terimi ama stüdyoda çalıyorduk. Zannedersem Feraye'yi çalıyorduk. Feraye ilk albümde. Ben işte elimden geldiği kadar hani şöyle çalalım, böyle çalalım, burada Rubato yapalım falan derken Göksun galiba söyledi. Abi grubun adı Rubato olsun mu dedi.
0: Harika.
1: Evet, oradan öyle bir şey gelince de düşündük ilk başta hani insanlar ne der, nasıl oturtabilir miyiz grubun adını Rubato, çünkü Rabıta'dan da gelme aslında altı da olan bir müzik terimi. Ritmi tutarak çalmak anlamına geliyor. Ritmi tutmak anlamına geliyor. Güzel olur dedik. Sonra düşündük bunu oturtmak tabii ki biraz zaman aldı ama sokakta mesela yürürken mesela hepimize isimlerini de söylemiyorlar. Aa, Rubato abiler geliyor diyorlar.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Aslında yani şimdi de oturdu yani. Şükürler olsun.
0: İsim tamamen sembolik bir şey. Asıl önemli olan onun içini doldurabilmek ki tabii. Siz o içi çok güzel doldurdunuz gerçekten. Sizi bir sanatçı olarak ben de yürekten kutluyorum ve alkışlıyorum.
1: Sağ olasın.
0: Ve hemen ikinci için. Güzel bir eseri sizden dinleyelim, devam edelim mi? Ne dersiniz? Ne geliyor acaba?
1: Tabii ki çok güzel bir Sezen Aksu şarkısı. Sorma ne haldeyim demiş. Çok biz güzel. De bundan birkaç albüm öncesinde bir Sezen Aksu'ya ithafen bir onun şarkılarından oluşan bir albüm yapmıştık. Orada bu güzel şarkıyı da seslendirmiştik. Şimdi de sıra ona geldi. Çalalım, söyleyelim.
0: Biz de keyifle dinliyoruz.
1: Sağ olasın.

0: Bravo.
1: Sağ olun.
0: Çok
1: sağ
0: yürekten olun. Alkışlıyoruz. Harikasınız.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ne güzel eserler.
1: Elimizden geldiği kadar seslendirmeye evet. çalışıyoruz.
0: Tabii siz ki. Böyle rengarenk bir yelpaze gibi birçok tarzda seslendiriyorsunuz aslında sevgili Özer'cim. Halk müziği var, biraz türkü
1: evet,
0: var,
1: evet.
0: arabesk müzik var, evet. efendim Türk sanat müziği ezgileri
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Çok sevilmenin sebebi biraz da bundan mı olsa gerek? Senin çok özel bir ses tonun var ama.
1: Yok estağfurullah rica ederim. Yani çok sevilmek derken hani göreceli insanlar bazen sevenimiz de
0: çok
1: var.
0: Çok mütevazı olmayın, çok seviliyorsunuz.
1: Sağ olun. Yani belki dediğin doğru olabilir. Yani yelpazenin geniş olması olabilir ama biz yıllarca bu işin hep mutfağında olduk zaten.
0: Tabii.
1: Sevgili Baki abimiz de binlerce albüm çaldım ben. Yan yana oturup binlerce albüm çaldım onunla.
0: Ne kadar şanslıyız değil mi? Yani. Sevgili Baki Kemancı gibi değerli bir maestro ile çalışıyoruz.
1: Tabii buradaki diğer müzisyen kardeşlerim de öyle.
0: Hepsi
1: onlar
0: birbirinden
1: evlatlarımız, kıymetli. Çocuklarımız sağ olsunlar, var olsunlar.

0: Yetiştiler, güzel de yetiştirdiler. Başlarında da Baki abi gibi bir üstad olunca tabii ki başka oluyor.
1: Yani siz yıllarca gibi, solistlerle önce eşlik sazı olarak devam ettiniz. Sonradan grupla birleştiniz. Sezen Aksu'yla hatırlıyorum sevgili Göksu'nu ben. Uzun yıllar çalıştığınız onun gibi önemli bir değer isimle. Birçoğunuz çok kıymetli solistlere eşlik ettiniz. Çok güzel ama biz sizi böyle grup olarak dinlemekten çok büyük keyif alıyoruz.
0: Biz de hani yıllarca Göksu'nunla beraber arada Eralp de katılıyordu tabii. Hani Sezen Hanım'a çalıyorduk. Sezen Hanım bıraktıktan sonra dedik ki hani tenzih ederiz tabii ki. Ben çalıştığımız başka solistler de vardı ama kime çalacağız? Kendimize çalalım bundan sonra dedik. İyisiyle kötüsüyle kendimize çalalım dedik. Belki de o sıcaklık geçmiştir insanlara. O yüzden sevmişlerdir. Evet. O yüzden hoşlarına gitmiştir. Sevenlere, sevene de, sevmeyene de hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değil mi Eralp?
2: Evet.
3: Tam ben Sezen Aksu'ya başlıyordum. Sezen Aksu müziği bıraktı.
1: Aha, evet. Öyle mi? Ne güzel ama onun eserleriyle devam ettiniz siz de. Evet. Bir albümden bahsettiniz. Ne mutlu. İnşallah daha sık Sezen şarkısı dinleriz. Evet. Müsaadenizle ben de bir Türk müziği okuyabilir miyim? Bir Rast şarkı.
0: Lütfen.
1: Oh. Unut beni kalbindeki hicranla Allah yalnız Allah. Kalayım. Kimsesiz Allah. Bir yavru gibi kucağında ağlayayım.
0: Allah Allah. Haydi.
1: Müsaadenizle. Haydi. Teşekkür ediyorum.

0: Bravo!
1: Teşekkür bravo, ediyorum. Bravo, bravo, bravo. Sizlerden bravo almak çok değerli. Teşekkür ediyorum.
0: Olur öyle şey.
1: Çok mersi. Sağ olun. Ne güzel şarkılarımız var değil mi?
0: Yani ne güzel şarkılarımız var, evet. Gerçekten öyle.
1: Sıra gelmez, bitmez okumakla.
0: Bitmez.
1: Siz nasıl seçiyorsunuz şarkılarınızı? Yani sesinize göre mi, duyguya göre mi? Nasıl seçiyorsunuz bu güzel repertuarları oluştururken?
0: Valla ortak karar alıyoruz genelde Sedacığım. Yani ortak karar alıyoruz. Hani birimizin hoşuna gitmezse şarkıyı hemen kapatıyoruz şarkıyı. Genelde ortak karar alıyoruz. Üçümüz karar alıyoruz.
1: Yıllarında vermiş olduğu sahne tecrübesiyle.
0: Bir de bize geçmesi gerekiyor. Hani bize geçiyorsa... Tamam, tamam diyoruz yani. İşte birimize geçmiyorsa zaten hemen kapatıyoruz sayfayı.
1: Evet. Ama çok güzel seçimler yapıyorsunuz.
0: Sağ ol.
1: Biz çok mutluyuz. Sağ bakalım olun, daha neler gelecek sizden. Şimdi ne gelecek acaba Rubato'dan, ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi de Şehrazat'ın bu şarkının anonsunu da sen yap Erhab'cığım.
2: Evet. Güzel. Sevgili Şehrazat'ın bir eseri, bestesi, sözleri. Beni Tanıma.
1: Çok güzel. Keyifle dinliyoruz Rubato efendim.

0: Sağ olun.
1: Efendim biz burada mest. Umuyorum sizler de ekranlarınızın başında öylesiniz. Gerçekten çok keyifli şarkılar ve biz burada çok keyif alarak dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne muhteşemdi.
0: Vallahi uzun zaman oldu TRT ekranlarında olmayalı. Biz de burada olmaktan senin vasıtanla tabii ki çok keyifliyiz. Gerçekten öyle. Güzel orkestrayla birlikte olmaktan. Vallahi öyle.
1: Evet, bizim...
0: Bu bir şey değil yani, şaka değil şu anda. Ya da bir şey olsun diye söylenmiş olmak için bir söz değil. Gerçekten çok mutluyuz, çok keyifliyiz.
1: Biz de çok mutluyuz çünkü bu bir, gerçekten bir aile programı gibi. Ben de yaklaşık 26 yıllık TRT radyolarının evet. sanatçısıyım. Evet. Kendi evimizde, kendi ekranımızda olmak benim için de mutluluk verici. Ve sizler benim dönem arkadaşlarımsınız. Evet. Tabii sen daha eski bir dönemden bizden ama aynı okuldanız. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar. Ne kadar olsa öyle kantinden oradan buradan da çok zamanımız geçti birlikte. Tabii. Sevgili Eralp Görgün, farklı bir okuldan, üniversiteden galiba.
2: Ben Pamukkale Üniversitesi'nde okudum müzik öğretmenliği. İstanbul'a geldim 2003 yılında. Öğretmenlik yaptım birkaç sene.
1: Evet.
2: Ondan sonra müzik hayatı başladı.
1: Nasıl buluştuk Rubato'yla?
2: Rubato'yla Özel abiyle aynı sahnede çalmıştık zaten.
1: Evet.
2: Daha sonra Göksun abiyle tanıştık. Ve Londra'da tanıştık Göksun abiyle. Ben o sırada Londra'daydım, orada tanıştık. Ondan sonra işte grup kurma fikirleri olunca beni davet ettiler. Biraz tesadüfi de oldu. Ve ilk buluştuğumuz gün iki şarkı kaydettik. İlk albüm bizim birinci albüm. Özel abinin bestesi vardı, Aşk adında bir beste. Onu kaydettik. Oradan sonra serüven başladı 13 yıldır.
1: Çok güzel. Allah ayırmasın.
2: Sıkı beraberiz.
3: Amin.
1: Sevgili Göksun fazla konuşmayı sevmiyor.
4: Çok hayır, konuşuyor. Mikrofon.
1: Göksun'cum aynı dönemlerde değiliz ama ben seni çok görürdüm okula. Acaba alttan dersler falan mı vardı bilmiyorum.
4: Oldukça vardı bir arada. Özer abiyle beraber.
1: Evet, sen de her zaman sazınla çok önemli
0: çok
1: işler yaptın.
0: Hem çalışıp hem okuduğumuz için biz sınıflara çift dikiş geçtik böyle. Öyle oldu biraz.
1: O sağlam olmuş ama.
0: Sağlam
1: olmuş. Evet, çok güzel olmuş. Evet, yıllar sonra tekrar aynı sahnede olmaktan böyle farklı bir duyguyla ekstra ben bir mutluluk duyuyorum.
0: Değil mi? İnsan sizler... böyle bir evet. mutlu oluyor. O yıllara gidiyorsun.
1: Kesinlikle
0: o oralardan öyle. Geliyorsun. Buralarda şarkı söylüyoruz, beraber çalıyoruz.
1: Kesinlikle. Beraber.
0: İnsan biraz garipsesek de o duygu garip anlamında söylemiyorum tabii bunu. İnsanın ruhunu tazeleyen bir şey aslında.
1: Evet. Eski dostlarla olmak
0: tabii,
1: değil mi?
0: İnsanın ruhunu tazeliyor böyle.
4: Bizim okulun da biraz tılsımı var yani.
0: Var.
4: Bizim okulun her zaman.
1: Şimdi geri dönüp baktığımızda şöyle sayıyoruz, çok uzun yıllar geçmiş gerçekten ama birçok arkadaşımız da konuk aldık. Geçenlerde sevgili Nadide Sultan bizimle birlikteydi. Sanki aradan 20 yıl geçmemişçesine kavuştuk.
0: Değil mi? Oradan
1: şu an aynı
0: yerden.
1: Enerjiyi sizlerle yaşıyorum
0: ben. Kaldığı yerden devam ediyor.
1: Aynen
0: gibi sanki.
1: Öyle kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Göksel Baktagir, Göksel abimiz de sanırım aynı dönemlerdensiniz.
0: Evet, yani aynı dönem, ya aynı yaşta değiliz ama aynı dönemlerdeniz. Biz ilkokuldan sonra girmeyiz.
1: Evet.
0: O üniversite
1: çalgı,
0: evet, biz çalgı eğitimden girmeyiz. O evet. üniversite zamanlarında temel bilimlerinden girme okula. Ama aşağı yukarı aynı dönemlerle beraber çaldık.
1: Evet.
0: Yine Baki abiyle beraber çalıyorduk tabii, Göksel abiye. Göksel abinin ilk evet. Okyanustaki Sesler albümüne.
5: Özellikle evet, çok 3-4 tane albümde beraber olduk.
0: Okyanustaki Sesler.
5: Okyanustaki Sesler. Evet. Buradan Göksel'e de selamlar olsun.
1: Evet, selamlar, sevgiler olsun. Şimdi bahsettik, bir şarkısını seslendireceğiz. Sözleri Hüseyin Balkancı'ya ait. Bestesi de çok değerli müzisyen sizler gibi. Göksel Baktagir'in Aşk Masalını ben müsaadenizle seslendirmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Sağ olun.

0: Bravo.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bravo.
1: Bu da çok güzel duygusu olan bir şarkı.
0: Çok sevdiğim bir şarkısı. Evet. Göksel abinin bu.
1: Son zamanlarda da hani şey mi diyorlar, viral oldu mu diyorlar.
0: Viral oldu böyle. Şarkı, güzel
1: evet.
0: de oldu.
1: Herkes nakaratını okuyup işte sosyal medyada paylaşıyor. Bize de çok istek geldi. Seda Hanım, bu sizin sesinize çok yakışır, neden okumuyorsunuz diye biz de alıverdik repertuarımıza. İnşallah sevmişsinizdir efendim.
0: Muhteşem okudum vallahi, ağzına sağlık gerçekten. Çok da güzel oldu, çok da yakıştı sesine.
1: Teşekkür ediyorum, çok mersi. Evet, hemen sizden yine bir şarkı rica ediyoruz biz böyle sıcağı sıcağına.
0: Olur, ne demek?
1: Ne geliyor acaba?
0: Şimdi bir Yıldız Tilbe şarkısı. O da Türkiye'ye müzik tarihine ismini altın harflerle yazdıran bestecilerden ve yorumculardan bir tanesi. Onun çok sevdiğimiz bir şarkısı vardı. Okumak istedik ve bize şarkıyı bila ücret gönderdi şarkıyı. Bu şarkıyı siz dedi layıkıyla yaparsınız. Ben bu şarkıdan para istemiyorum dedi. Ondan da dolayı da kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun.
1: Sanatçılık böyle bir şeydi aynı zamanda. Sadece çalmak ve söylemekten ziyade.
0: Tabii ki.
1: Değil mi? Bu büyük gönüllülük de çok önemli.
0: Koca gönlüne teşekkür ediyoruz, evet, kendisine. Sağ
1: selamlarımızla,
0: olsun.
1: Sevgilerimizle.
0: Sağ olsun.
1: Dinliyoruz keyifle.
0: Haydi bakalım.

0: Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
1: Sizi kocaman alkışladık tüm orkestramızla birlikte. Sesinize, elinize, gönlünüze sağlık. Var mı yeni gelen şöyle güzel yine eserlerinizden? Var mı sürpriz,
2: var.
1: Yaza bir şarkı?
2: Var var, çok güzel. Üç tane, hatta dört tane şarkı var. Üçünü kaydettik. Bir tanesini de kaydetmek üzereyiz. Yine biz Soner Han'ı çok sevdik. Ankaralı genç bir besteci kardeşimiz var. Daha önce Yanılmışım, Kaptırdım Gönlümü onun besteleriydi. Yine bize iki tane şarkı gönderdi ama bir tanesini ortak bir arkadaşıyla beraber yapmış. Şimdi onu işte iki klibi birden çekip yaza hazırlık yapacağız. Yazın çünkü konserler var. Klip çekmeye çok vaktimiz olmuyor.
1: Çok da yoğunsunuz.
2: Yoğunluk da oluyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun.
1: Genelde böyle daha işte kalbe dokunan, daha slow şarkılar tercih ediyorsunuz ama bu gelenler nasıl, hareketli var mı yaz için şöyle?
2: Mid tempo. Böyle yani çok böyle ağır şarkılar değil ama özellikle ilk çıkaracağımız şarkının insanların çok kalbine dokunacağını düşünüyoruz.
1: Yine bizi yaralayacaksınız yani.
2: Aslında bir ayrılık şarkısı. Şarkının ismi Veda. Evet, veda ediyor. Sevdiğine veda ediyor. Kendinle hesaplaştığı bir şarkı. Şarkıcının kendinle hesaplaştığı bir şarkı. Umarız beğenirler. Yakın zamanda mixi oluyor şu anda.
1: Muhakkak.
2: Stüdyoda Hasan harıl harıl çalışıyor şu anda.
1: Öyle mi?
2: Hasan Umut Önder. Bütün kayıtlarımızı yapan, ona da selam olsun, sağ olsun kardeşim.
1: Ellerine, emeklerine sağlık onun da, tüm emekçilerinde.
2: Aynen.
1: Senin öyle güzel bir duygusu var ki sesinin. Eminim bu şarkıda çok yakışacaktır. Öyle vedalı, acıklı şarkılara sesinden bayılıyoruz.
2: Ay sağ olasın. Çok, çok naziksin.
1: Şöyle ben de bir hareketli bir şey okuyayım mı, ne dersiniz?
2: Lütfen.
1: Benim için üzülme diyelim mi?
2: Oo, peki. Harika. Hatta

0: Bravo!
1: Size bravo. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli şefim Baki Kemancı ve değerli Rubato'ya teşekkür ediyorum. Efendim, biz çok keyifli programımıza devam edeceğiz ama kısacık bir aramız var. Ondan sonra tekrar harika şarkılarımızla birlikteyiz.
2: Geçecizade'nin sunduğu program devam edecek.
3: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
4: Bu salı binde Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler dana kangal sucuk 315 lira.

0: Çok güzel.
1: Bravo.
0: Çok...
1: Vallahi müthiş seslendirdin. Gerçekten.
0: Çok teşekkür ediyorum. Böyle düetlere de yer veriyorsunuz siz grup olarak. Ben de ondan özendim. Beraber okumak istedim. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Umuyorum sizler de sevdiniz.
1: Bir Ahmet Selçuk İlkan projesiydi. Bu Zinet'le okumuştuk. Sevgili Zinet Salih'le okumuştuk bu şarkıyı. Sana da çok yakıştı gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim. Ahmet Selçuk İlkan'ı da konuk ettik. Ben de onun çok güzel eserlerini bu yaz hatta bir şarkısını seslendirdim. Ahmet Selçuk İlkan'a, değerli abimize de selamlar
1: selam olsun.
0: Müthiş
1: bir şarkı.
0: Çok çok güzel. Siz de çok güzel yorumluyorsunuz grup olarak. Şimdi sizden şöyle bir hareketli geliyor. Ne güzel. Hepimizin bildiği ve eminim ekranları başındaki seyircilerimizin de eşlik edeceği türkü formunda bir şarkı. Keyifle dinliyoruz.

0: bravo.
1: Gerçekten bravo. Harikasınız.
2: Orhan abiye de selam olsun buradan.
1: Kutluyoruz, evet. Sevgiler, selamlar olsun. Bugün çok bestekarlara selamlar gönderdik. Şimdi ben de bir sana küstüm demek istiyorum. Bizim sevgili Hasan Esen'in.
2: Çok, ah canım abim. Evet, güzel abim benim.
1: TRT'nin değerli şeflerinden, kemençe sanatçısı, keman sanatçısı. Ben daha önceki yıllarda onun bu şarkısını seslendirmiştim. Bugün de programımızı almak istedik. Müsaadenizle ben de selamlarımızla sevgili Hasan Esen'i okumak istiyorum.
2: Biz de keyifle dinlemek isteriz.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Bravo!
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu da çok keyifli bir şarkıdır. Sevdiniz
0: şarkı.
1: Mi?
0: Vallahi müthiş şarkıymış.
1: Değil mi?
0: Gerçekten.
1: Evet
0: yani. Çok da güzel söylüyorsun maşallah.
1: Ah, çok teşekkür gerçekten ediyorum. Yani. Sevgili Hasan abimizin çok klasik formda güzel eserleri de var ama bu formda da şarkılar yapıyor. Sağ olsun bana da hediye etti az önce sizin söylediğiniz gibi. Ben de bir albümü seslendirmiştim geçmiş yıllarda. Bugün tekrar bir hatırladık.
0: Çok güzel bir şarkıymış gerçekten. Bayıldık şarkıya.
1: Teşekkür ediyorum evet, sevgili dostlar.
0: Vallahi.
1: Ama ben sizden yine sevgili izleyenlerimize bol bol şarkı dinletmek istiyorum. Bu şarkınızı da çok seviyorum sevgili Rubato. Kaptırdım Gönlümü geliyor.
0: Evet, Kaptırdım Gönlümü. Az evvel bahsettiğimiz o Ankaralı kardeşimizin Soner Han'ın sözünü müziğini yazdığı bir şarkı bu da. Hadi okuyalım.
1: Keyifle dinliyoruz biz de Rubato'yu.

0: Bravo. Gerçekten çok güzel duygusu varmış bu şarkının da. Bestekarını da tebrik ediyor, sizi de tabii ki ayrı ayrı.
1: Sağ ol.
0: Evet, şöyle bir hareketli. Ben aynen devam edeyim mi? Olanlar oldu bana diyeyim mi? Beraber okuyalım mı? Ne dersin?
1: Vallahi müthiş olur.

0: Teşekkürler. Teşekkürler. Çok mersi. Yani sizlere doyamadık gerçekten. Çok keyifli bir programdı bizim için.
1: Vallahi biz de bu güzel ortama doyamadık. Bizim için de öyle.
0: Çok be, o zaman sizden bir söz daha alalım. Tekrar bekliyoruz inşallah.
1: Neden olmasın efendim? Neden olmasın?
0: Çok keyifli. Sevgili Göksun Çavdar, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Özer Arkun, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Eralp Görgün, çok teşekkür ediyoruz. Rubato'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim, bizim için çok keyifli bir yayındı. Umuyorum siz ekranları başındaki değerli seyircilerimiz, izleyenlerimiz için de aynı keyifle devam etmiştir. Yeni bir programla tekrar görüşmek üzere. Rubato'ya teşekkürlerimizle Allah'a ısmarladık diyoruz. Sizlerin söylemek istediği bir şey var mı seyircilerimizle paylaşmak istediği?
1: Öncelikle bizleri burada o kadar güzel ağırladınız ki sizlere, senin nezdinde tüm TRT ailesine, değerli yönetmenimize, kameraman arkadaşlarımıza, stüdyo şefimize, müzisyen kardeşlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. O kadar güzel ağırlandık ki burada. Vallahi insanın canı bir daha gelmek istiyor.
0: Lütfen, biz de çok keyifli yine sizi ağırlamak istiyoruz yani, Özel'cim.
1: Bir de benim için çok özel. Tabii Baki abi benim yıllarca yan yana çaldığım abim. Stüdyoda defalarca beraber çaldık. Onunla yıllar sonra aynı sahnede olmaktan çok büyük keyif aldım.
2: Benim de çok teşekkür ederim Özer'cim.
0: Ne güzel.
2: Mutluluk verdin, geldin bize. Hepiniz grup olarak hoş geldiniz ve güle güle.

0: teşekkür ediyoruz size.
1: Sağ olun. Tekrar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Sedacığım. Bir hoş Seda bıraktıysak ne mutlu bize.
2: Çok hoş sedalar bıraktınız. Tekrar tekrar gönülden teşekkür ediyoruz ve son şarkımızı birlikte söylüyoruz efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.

0: Gececizade sundu.
1: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu sağlı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 600

Zile Yaylı Sınırsız Ezgileri hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Huzurlarınızdayız. Kürşatçığım benimle kapışıyordu. Bırakmadı. İllahi ki ben bitireceğim dedi ama ben inat ettim efendim. Ben bitireceğim dedim. Buyursunlar. Bir alkış geliyor Kürşat'a. Mehmet Han Diş Budak şefliğinde efendim kıymetli yol arkadaşlarımızla, orkestramızla birlikte huzurlarınızdayız. Pasaportumuz, gönül rehberimiz, müzik, rotamız, sanat diyoruz daima. Bu yıldızda efendim birbirinden değerli konuklarla her zamanki gibi yine huzurlarınızdayız. Bu akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Ben kendisinin şarkı söylediğini duyduğumda ve sevgili Naz bana söylediğinde şaşırmıştım. Zira benim hafızamda en kült olan dizilerden birinde yer aldığı karakterle ki aslında en çok bilindiği dizilerden biriydi. Sanırım o dönemde o diziyle birlikte revaçtaydı ve parlamıştı yıldızı. Fakat bana şöyle söyledi kuliste. Bu şarkı benim ilk klibinde oynadığım şarkı demişti. Yani az evvel yorumladığımız Gözü Kör Olası eserinin klibinde kendi sorumlu oynamış. İlk klibi aslında ilk oyunculuğuymuş. Şöyle bekletmeden hemen davet ediyorum. Ardından hem hasbihal edeceğiz hem de ondan ezgiler, eserler dinleyeceğiz. Efendim Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın buyursunlar.

0: Bravo.
1: Harika bir orkestrasyon. Ellerinize sağlık.
0: Nefesine sağlık. Şahane bir yorumla bizlerle Yıldız'da buluştun. Bu akşam Yıldız'ın bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız. Hoş geldin tekrardan.
1: Hoş buldum.
0: Bir şaşırttın bizi. Acaba benim eksikliğimi ben bilmiyordum uzun zamandır. Müzikle hemhalsin de ben mi geride kaldım? Affına sığınıyorum. Bu benim o zaman ayıbım olsun, öyle diyeyim.
1: Estağfurullah, olur mu öyle şey? İlgi alanınız değilmişim demek ki.
0: Ya ama benim hafızamda hep Cem bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim, o efsane dizi Ekmek Teknesi'nin Korkut'u olarak.
1: Ya.
0: Ben bir şey diyeceğim, şimdi söyleyeceğim. Lisedeydik biz o zamanlar ya.
1: İşte öyle yaşlandım Züleyha Hanımcığım. 25 sene kadar oldu bu diziyi çekeli. O zamanlar 24 yaşlarındaydım.
0: Bir dakika ya, 24 değil, 17-18 falan olmalıydın.
1: 24 yaşımdaydım o dizi başladığında. 2002-2003'tü sanırım. Yaklaşık 24 sene oldu. Şu anda 48 yaşındayım.
0: Maşallah. O zaman şöyle yani dişini ısırıver. Hiç öyle göstermiyorsun. Hiç belli de etmiyorsun yaşını, maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Öyle diyelim. Ama şaka bir yana, latife de etmiyorum burada. Ben niyeyse sanki o dönemlerde hep 17-18'miş gibi kalmış hafızamda.
1: Hep bir genç göstermişimdir efendim sizin gibi. Ben de.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen karşılıklı. Ama ilk dizi hangisiydi?
1: Ben ilk Osman Sınav'la birlikte başladım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Osman Hocam'ın. Sıcak Saatler dizisiyle Ankara'dan İstanbul'a geldim. 97-98 yıllarıydı. Onunla birlikte Çılgın Bediş eş zamanla başlamıştı.
0: Diyorum,
1: İkisiyle birlikte Ekmek Teknesi benim 5. projem falan.
0: Ekmek Teknesi 5. proje, ama neden Korkut karakteri çok sevildi onu bilahare konuşalım istiyorum.
1: Nasıl isterseniz.
0: Buyursunlar efendim, Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Şahane.
1: Vay vay vay.
0: Vay vay vay. Şöyle gözlükleri çıkartmanı rica etsem, tarzın çok hoş ama ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz, dostlarımız şöyle yakından seni, Akif yönetmenim yakından şöyle bir.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Geliyor. Ya yaşlılığımız... Yaşımız belli olmasın diye böyle aksesuarlar takıyoruz Reyhan Hanım, niye böyle yapıyorsunuz?
0: Bir dakika
1: yapıyorsunuz?
0: Ya niye yaşım belli olmasın diye aksesuar takıyorsunuz?
1: Ya şaka ya, olur ama kaç olursa olsun belli olsun zaten ya. Yani
0: yok gayet biraz. Güzel şık ama bilsinler istedim, şimdi gözlükten çıkartamayanlar olacaktır diyecektim.
1: Yok, beni
0: bir dakika ya, yok beni çıkartırlar. Tamam geldim şimdi. Peki. Korkut neden çok sinirliydi?
1: Korkut çok saf, temiz kalpli bir adam. O yüzden aynı temizliği, aynı saflığı bekliyor karşısından. En ufak bir yalan, dolan, bir yanlış anlama bir şeyde köpürüveriyordu. Öyle bir karakterdi. Bir tiplemeydi aslında ama...
0: Ben. Vallahi ben.
1: Ben.
0: Ben, yani ben.
1: Peki ben ben deyince bu ara eğitmenlik de yapıyorum, hemen müdahale edecektim. Acı biber alabilir miyiz?
0: Hemen. Tabii şimdi dönüp baktığımda riyakarlığa tahammül edemeyen insanlar bunu söylüyor tam olarak. Evet. Korkut için hep sinir hassası bir çocuk yaftası yapıştırılmış olsa da Korkut aslında özünde iyi bir çocuk.
1: Sevgisinden, aşkından, yani aşkı onu deliye döndürmüş. Yani Jale de zaten biraz aklı havada bir karakterdi. Yani onun aklını biraz aşağılara indirmek için aslında deliriyordu yani. Neden bunu yapıyorsun ya? Neden beni delirtiyorsun ya? Delirtmeyip sakin ol. Olamıyordu. Korkut da dolayısıyla deliriyordu.
0: Evet, şimdi neden bahsettiğimizi ilk kez daha henüz açmış olan dostlar varsa söyleyelim. Sevgili Cem Kılıç'ın 5. projesi olan Ekmek Teknesi. O kült dizilerden biriydi. Şimdilerde çokça özlenen, özlem duyduğumuz aslında dizilerden. Ve orada da hafızalara Korkut karakteriyle, Jale'ye olan aşkından deliye dönen, hatta sinir

0: Mahalle dizilerinden bir tanesiydi. Sonrasında çok takip etmedim. Hani belki yapılmıştır birkaç tane daha ama.
1: Neredeyse yok.
0: Neredeyse yok. Doğru söylüyorsunuz. Son Mahalle dizilerinden, Son Aile dizilerindendi. Şimdi Mahalle kalmadı galiba. O yüzden Mahalle dizisi yapılamıyor.
1: Mahalle dizisi şöyle yapılıyor. Fakir kız zengin oğlana, zengin çocuğa aşık oluyor. Bir yalıya, villaya taşınıyor.
0: İşte orada da mahalle hayatını göremiyoruz. Zenginlik varsa mahalle yoktur. Onlar tek başına birer mahalle. Şimdi dikey mahalleler var efendim. Böyle 80 katlı falan mahalleler var. Orada da kimse kimseyi tanımıyor. Dolayısıyla mahalle dizileri geçmişte kaldı. Ama tabii ki özlem duyuyoruz. O samimiyeti, o sıcaklığa, o esnaflığa. Pek esnafımız da kalmadı maalesef. Artık bir gross marketin içine giriyoruz. Her şeyi orada hallediveriyoruz. Mahallemdeki fırıncının ismini bilmiyorum, ne acı. Marketten alıyorum. Bütün alışverişi oradan yapıyoruz.
1: Bu değişen, dönüştüğümüz zamanı konuşacağız. Ama kısa bir mola
0: konuşalım,
1: istiyorum.
0: Tabii.
1: Müsaadenle seni
0: tabii.
1: Şöyle bir soluklandırırken. Biz de gidelim bir Karahisar Kalesi diyelim. Yine bir Kıraç eseriyle devam edelim. Ardından sevgili Cem Kılıç'la Yıldız'la hem sohbetimize hem de müziğe devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Helal, bravo sizlere. Şahaneydiniz. Sevgili Cem, seni yıldıza doğru alırken hemen kıymetli dostlarımı da biraz öveyim isterim. Nasıl
1: Valla muhteşem çalıyorlar üstadlar, harikalar ya. Orkestrasyon şahane. Ellerinize, yüreklerinize sağlık, sağ olun.
0: Bugün bir oyuncu misafirimiz olunca bu yıldızda eserleri de biraz dizilerde yer almış eserlerden seçtik.
1: Ne kadar incesiniz efendim, ne kadar incesiniz, sağ olun.
0: Konuklarımıza uygun olsun diye.
1: Harikaymış.
0: Hocam diyeceğim ben şimdi. Artık konuşurken daha bir korkuyorum. Arada espriler yapıyordum. Böyle şive falan yapıyordum. Az evvel ben dedim ya, hemen dedik bir dakika. Ben ne dedi. Korkudan şimdi şive de yapamıyorum.
1: Estağfurullah. Buyurun yapın, şiveyi değerlendirelim hemen. Ne kadar yapıp yapamadığınızı görelim.
0: Alkış gelmeli ama.
1: Ya.

0: Hocam bilseydim hazırlık yapardım. Hazırlık yapardım, böyle olmadı. Çok spontane konuşmamız.
1: Çok çok doğalsınız, çok şahane bence, hiç bozmayın.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Şöyle Yıldız'da bir kez daha bırakıyorum. Sevgili Cem Kılıç'ı iki eser sonra hemen Yıldız'a buluşuruz.
1: Hay hay. Buyursunlar. Teşekkürler.

0: Eyvallah.
1: Nefesine sağlık.
2: Vay vay vay.
1: Hocam,
2: olaylara gel.
1: Hocam neler oluyor?
2: Hocam ne oluyor?
1: Şimdi tabii hemen şöyle de sormak istiyorum.
2: Tabii.
1: Ne kadar zaman oldu ekrandan uzak kalalım? Dizilerden.
2: Aslında çok uzak değilim dediğim gibi. Evet, diziler şu anki dizilerin konuları çok ilgimi çekmiyor. Böyle bir durum var. O yüzden sinemada ve tiyatroda varım, eğitmenlikte varım. Dizilerde zaman zaman bakıyorum, senaryoları çok beğenmeyip geri gönderiyorum.
1: Çünkü diziler aile hikayelerinden çok başka bir kulvara evrilmedi mi? Hepimiz böyle düşünüyoruz.
2: Evrildi, evrilmeyen hiçbir şey yok. Her şey bir şeye evriliyor. Şimdi de böyle bir zaman ama bu kadar şiddetin içinde ben yokum. Olmak istemiyorum.
1: Ne kadar güzel. Yani Cem Kılıç zaten hep ailemizin çocuğu, ailemizden biri gibi oldu. Yarattığı karakterlerle, oynadığı aslında karakterlerle. Dolayısıyla zaten yakışmaz da gibi geliyor. Hani bir yerde görsek yakıştıramayız, oturtamayız gibi de geliyor. Ama bir TRT dizisinde, ailesinde neden olmasın? Benim en sevdiğim diziler...
2: Aslında özür dilerim, biz Ekmek Teknesi'nden sonra TRT'de, TRT1'de Gönül Hırsızı yaptık yine Hasan Kaçan'la birlikte, Hasan abiyle. O da mahalle dizisiydi, komediydi, bak onu unutmuşum. 13 bölüm çektiğimiz için biz alışmışız 3 sezon, 4 sezon çekmeye. 13 bölüm Gönül Hırsızı diye yine en son sanırım aile dizisini biz yapmış oluyoruz böyle.
1: Evet evet, gerçekten öyle.
2: Evet, Gönül Hırsızı TRT'deydi.
1: Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Sanırım en son aile ve mahalle dizileri sizlerin yaptığıydı ama Hasan abinin oynadığı diziler de ortaya koyduğu karakterler de çok farklıydı.
2: Evet.
1: Neden olmasın? Aslında bir geri dönüş isteniyor.
2: Evet.
1: Son zamanlarda yaşadığımız vahim olaylardan sonra artık herkes bunu söylüyor. Bir dile dolandı, pelesenk oldu. Diziler kaldırılsın, kötü örnek oluyor. Evet. Ama kötü örnek olmayan sanırım hiçbir şey kalmadı,
2: evet,
1: dünyada.
2: Evet, maalesef. Çocuklar da örnek almaya çok müsaitler. Ne görseler o olmak istiyorlar. Bizim yaptığımız işlerde samimiyet vardı, yardımlaşma vardı. Zor durumda olana yardım etmek vardı. İyi olanın yanında olmak vardı. Kötü olanın karşısında olmak vardı. Şimdi herkes kötü olanın yanında duruyor televizyonda. Ya özel platformlarda tabii ki olmalı, olabilir, çeşitlilik olmalı ama bir çocuğun, bir gencin kolaylıkla hemen zap yaparak kanalı değiştirerek ulaşabileceği bir yerde olmamalı silah diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Cem Kılıç özetledi. Ben şiddetin olduğu yerde, projelerde yokum dedi. Bizim de temennimiz Doğa Niyetine geçsin. Burada söyleyeceğimiz, o zaman şöyle güzel aile dizilerinde kaybettiğimiz o bağları tekrardan yaşayabileceğimiz, hissedebileceğimiz çalışmalarda seni görelim. Hatta TRT ailesinde görelim. Neden olmasın?
2: Ne güzel olur.
1: Doğa Niyetine geçsin.
2: TRT bizim evimiz, her zaman buradaydık, yine buradayız.
1: Var olasın. Şöyle seni yine bir küçük soluklandıracağım.
2: Tabii.
1: Akabinde son bloğa beraber gideceğiz, veda edeceğiz.
2: Tabii.
1: Buyursunlar efendim, bir Haluk Levent eseri geliyor. Gülendam.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sevgili Cem Kılıç, Yıldız'da hızla yerini alırken bu eserler seni zaman yolculuğuna çıkartıyor mu?
1: Çıkartmaz mı? Bendenizden de bu sanırım. Benim ortaokul yıllarıma denk geliyor bu şarkı. Ortaokul lise yıllarıma çok da severdim Bendeniz. Çok acayip akıyor. Zamana yetişemiyoruz. Biz çevirmeli telefonlardan şu andaki görüntülü konuşmalara geldik. Ben inanamıyorum olana bir
0: daha tane. Fenası da geliyor.
1: Geliyor.
0: Daha fenası zeka. Gelmeden biz hemen şarkılarımızı söyleyelim diyoruz.
1: Hemen söyleyelim.
0: Şöyle Yıldız'a bir kez daha seni bırakıyorum.
1: Tabii ki.
0: Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
0: Buyursunlar efendim, Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Süper, teşekkürler.
1: Tabii istediği gibi olunca şarkılar, istediği gibi çalınınca şarkılar hey naraları yazılabiliyor stüdyoda.
0: Ya efendim 20 yılın üzerinde
1: maşallah
0: her hafta sonu şarkılar söyledim.
1: Muazzam.
0: Gelmeyen sanatçı kalmadı vallahi. Biz siz gelmediniz efendim.
1: Bu da benim ayıbım.
0: Estağfurullah.
1: Bu da benim ayıbım olsun.
0: Bu sizin habersizliğiniz olsun.
1: Telafi edelim.
0: Bir daha bir yerde çıkarsam mutlaka haber vereyim size.
1: Tamam, o zaman bekliyoruz inşallah ilk programda. Peki. Biz de
0: ben
1: geleceğiz.
0: Ben de size geleyim efendim. Nerede çıkıyorsanız ben de size.
1: Haberdar edelim sizi. Haberdar. Devlet konserlerimizden haberdarım. AKM'de Atatürk
0: Muhteşem
1: Kültür
0: olur.
1: Merkezi'nde inşallah sizi ağırlarız. Biz de bekliyoruz.
0: Öyle mi?
1: Evet, bizim konserlerimiz AKM'de oluyor.
0: Öyle mi oluyor?
1: Evet. Atatürk
0: Vay
1: Kültür
0: be.
1: Merkezi'nde oluyor.
0: Ben ufak ufak kaçayım şuradan. Yani nereden gidiliyordu?
1: Tebrik kaçmıyorsunuz
0: ederim.
1: Efendim. Bir yere gitmiyorsunuz. Yıldız'da veda edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Cem Kılıç. Şereflendirdin bizleri, var olasın.
0: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Harika şarkılar. Ustalarla birlikte şarkı söylemek çok keyifliydi. Sizin nezaketinizle, güzel sesinizle ağırlanmak çok hoştu. Teşekkür ediyorum.
1: Var olasınız. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de bu akşam ekranların sevilen ve en çok izlenen karakterlerinden aslında sizlere ulaşan sevgili Cem Kılıç bizlerleydi. Bu akşam türkü kısmını biraz ona bıraktık. Biraz uzaklaştık diyebiliriz. Bu hafta türküler ve etnik müzik yoktu ama önümüzdeki hafta doyasıya sizlerle buluşturacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör. Ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor. Duman.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu salı binde Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler dana kangal sucuk 315 lira.

0: Müzik Yolcuları izleyicileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Birbirinden güzel eserler hazırladık ve ilk eser bestesi Zekai Tuncay'a, güftesi İlkan sana ait güzel bir eserdi. Umarım sizler de keyifle başlamışsınızdır yolculuğunuza.
1: Bizler her hafta keyifle, özlemle, sizlerin meraklarıyla gerçekten çok keyifli bir repertuar hazırlıyoruz. Evet. Bu haftaki repertuarımız da çok başka bir lezzet taşıyor. Bestekar bu toprakların çiçeği ve yaşarken de kıymet bilmek, o bestekarların duygularıyla empati kurup müziklerini sizlerle paylaşmak öylesine kıymetli ki yakın çağ bestekarlarımızın birbirinden güzel eserlerini seslendireceğiz bugün sizlerle. Belki sizler de seslendireceksiniz. Yine bize o güzel seslerinizle eşlikler edeceksiniz. Bundan çok çok eminiz.
0: Evet.
1: Ve Zekai Tunca tabii ki büyük bir isim. Yaşadığımız yüzyıl için büyük bir şans. Kendisiyle de çalışma fırsatı buldum Ankara korosu dönemlerinde. Çok konserler yaptığımız, kendi bestekarlık tekniğiyle de pek çok sanatkara da ilham olmuş.
0: Mutlaka birbirinden güzel eserleri de bizlere hediye etmiş. Çok önemli bestecilerden bir tanesi. Efendim, selamlarımız ve saygılarımızı iletelim. Ve şimdi sırada yine senin biraz önce de söylediğin gibi eşliklerinizin eminim biraz yüksek sesli olacağı eserlerden bir tanesi gelecek. Ve Zekai Tuncan'ın o ölümsüz ve güzel eseri gelecek. Şimdi Ahmet çalacak, siz söyleyeceksiniz efendim ve diyeceğiz ki yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız.

0: Çok güzeldi. Ellerinize, gönüllerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Eminim ekran başında bizleri izleyen dostlarımız da bu yolculuktan keyif alıyorlardır. Çünkü biz her hafta söylediğimiz gibi her programa hazırlanışımızda başka bir heyecan taşıyoruz. Umarım bu heyecanımızı da sizlere aktarıyoruzdur.
1: O heyecanımızı kalbimizin orta yerinde hissettiklerine emin olabilirim. Çünkü öyle güzel yorumlar, öyle güzel dilekler, öyle güzel isteklerle bizlerin o yolculuğumuzu çiçeklendiriyorsunuz ki biz de elimizden gelen tüm hünerlerimizle sizlere en güzel duyguyu yaşatmak için sabırsızlanıyoruz. Müzik de duygularda paylaşınca çok güzel sizlerle. Şimdi sırada yine bir müthiş eser var.
0: Evet, yine bir Zekai Tunca bestesi var efendim sırada. Benim okumayı her zaman çok çok sevdiğim eserlerinden bir tanesi. Bütün eserler tabii ki çok güzel, bütün eserleri çok anlamlı. Ama bazı şarkılar vardır ya, kendinizi çok yakın hissedersiniz. Şimdi diyeceğiz ki bilenler eşlik etsin lütfen. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Niye bir yakarış kıvamında
1: Evet.
0: harika bir yorum oldu. Sevgili arkadaşlarım, ellerinize, gönüllerinize
1: Evet.
0: sağlık. Hakikaten müzik öyle bir ortaklığın eseri ki ve bestekarlar da bu kapının kilidini açan öyle kıymetli çilingirler ki işte her eserlerinde bambaşka duyguya, o yolculuğun bambaşka gizlerine bizleri sürüklüyorlar. Biz de o müziğin dehlizlerinde

0: Besteciler yetişiyor bu toprakta ve biz de ne şanslıyız ki onların eserleriyle birlikte hayat buluyoruz. Sizler bizler seviniyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz, bazen gülüyoruz ve hepsi gerçekten şarkılardan sebep, adres hep şarkılar ve yolculuğumuz hep şarkılara giderken şimdi çok güzel bir Zekai Tunca bestesi daha var. Diyeceğiz ki ihtimal yok mu? Bakalım ihtimaller neymiş?
1: Evet, atakan soruyor.

0: İhtimaller, ihtimaller, ihtimaller şu an bence bulutların üzerinde müthiş bir yolculuğa başladı. Gerçekten Zekai Tunca'nın aslında çok keyifli ama nispeten biraz daha az söylenilen bir eseri.
1: Ama sevgili Burç'un bu güzel aranjesiyle gerçekten başka yerlere gitmiş şarkı.
0: İhtimaller çok daha gönlün tam ortasına düştü.

0: Gönlüne sağlık sevgili Burç.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve şimdi yine çok güzel bir eser daha var sırada. Gittiğinde anladım diyeceğiz. Bir Aşkın Tuna ve Hüsnü Üstün bestesi. Ah, pardon. Pardon, çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Arada böyle olabiliyor
0: Hayır.
1: kıymetli dostlar. Canlı yayında olur böyle şeyler. Arada dalıyoruz.
0: Makam
1: Ama
0: aslında o da olurdu ama tabii aynı makamdan böyle seyredecek olursak hakikaten yine bir enstrümanist bestekarımız.
1: evet,
0: Çok
1: çok
0: kıymetli bir
1: önemli.
0: ut sanatçısı ve yine milyonların gönlünde taht kuran çok kıymetli bir bestekar. Coşkun Sabah'ın adeta artık o dillere pelesenk olmuş eseri Baharı Bekleyen Kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma diyeceğiz demek isterdim ama aslında siz diyeceksiniz. Bizler size yine eşlik etmeye çalışacağız. Gönüllerinizden düşen o eşliklerle o güzel evinizin atmosferinde keyifle eşlik etmenizi diliyoruz. Biz yolculuğumuzu kumruların kanadına bağlayıp ufak ufak gökyüzüne ulaştırıyoruz. Buyur dostum.
1: Buyurun.

0: Gerçekten bu hayatta yaşarken, gitmeden kıymet bilenlerden olmak hayatın bence en özel anı. Ve bu bestekinlerin de, bu bestekarların da kıymetini bizlerle olurken aslında yaşadığımız Hüsnü Hüsnün abimizin müthiş bir sözleri, değil mi? Harika bir eser dinledik. Sevgili Mine, bunu daha önce de görmüştük ama saz sanatçılığı yönünü de bizlerle paylaştın ve kıymetli evlatların da çok ilgiyle takip ettiğini, istediğini biliyorum.
1: Evet.
0: Onların gönlünü yapmış olduk bence.
1: Evet, bir kez daha, çünkü biz evde bazen kıymetli eşimle birlikte çalıyoruz, söylüyoruz. Anne, neden keman çalmıyorsun? Hep şarkı söylüyorsun. Tabii. Diyorlar bana. Aslında kıymetli annem ve babam şimdi yine ekranların başında.

0: bir kez daha mutlu olmuşlardır. Çünkü çok emekleri var ve hocalarım tabii ki.
1: Evet.
0: Elimden geldiğince çalmaya çalışıyorum. Eşlik
1: Gönlüne
0: etmeye
1: sağlık bu
0: çalışıyorum. Çok
1: vesileyle de
0: teşekkür
1: hakikaten
0: ederim.
1: tüm anne ve babalarımızın da ellerinden öpelim. Çaldığımız notalarla
0: Evet.
1: gönüllerinden öpelim. Çok büyük emekleri var hepimizin üzerlerinde. Ve şimdi belki de var olmanın en romantik yolu ya da yok olmanın en acılı hali aşkı anlatacağız. Varoluş sebebimiz belki de. Ve yine sizlerin eşlikleriyle ah aşk
0: Aşk
1: diyeceğiz
0: diyeceğiz.
1: ama o ah nasıl bir ah olacak?
0: Şöyle yürekten, ciğerden bir ah olacak. Çünkü son zamanlarda gerçekten Erhan Parlat'ın bu güzel bestesi çok fazla kalpte hayat buldu. Ve şimdi sevgili müzik yolcuları, sıra sizde. Ahmet ve kıymetli arkadaşlarımız çalacak, sizler söyleyeceksiniz. Buyurun.

sağlık ve kıymetli izleyicilerimiz, şimdi sırada sevgili Melihat Gülses'in o güzel sesinden sevdiğimiz bir aşk şarkısı var. Güftesi ve bestesi Cengiz Onural'a ait. Şimdi diyeceğiz ki, Firar, buyurun.

0: Gerçekten Melek ablamıza da buradan bir selam gönderelim.
1: Evet.
0: Yani bayramda Melek sesini ablamız. Duyduk. sosyal platformdan bile bir insanın sesi ancak bu kadar ahenkli ve güzel çıkabilir.
1: Ve bazı insanların sesinde aşk vardır ya. Gerçekten Melek öyle. Ablanın gerçekten her tınısında o aşkı hissediyorsunuz. Sevgiler, saygılar iletelim efendim kendisine. Ve şimdi TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli bir sanatçısı. Bizim canımız Hasan abimiz, Hasan Esen. Efendim gerçekten onun da birbirinden güzel Türk müziğine kazandırdığı her formda eserleri var. Ve şimdi sırada ona gelmeden önce bugün ne oldu bana bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bugün arada olabilir.
0: Gönlünce olsun sıralama Mineciğim. Hemen Hasan abimize doğru yol alalım bence. Sonra da diğer eserimize geçeriz.
1: Tamam. O zaman diyeceğiz ki korkuyorum sana nazar değecek galiba kendime söyledim bu
0: evet.
1: şarkıyı bugün.
0: Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet, ellerinize, gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Ve şimdi müzik yolculuğumuzun sonuna gelmeden önce Göksel abinin bir eserini çalmadan olur mu?
1: Olmaz. Gerçekten yaşadığımız çağa damgasını vuran, bu sefer de bir evet, saz müziğinin bestekarı. Hem bir muhteşem kanun virtüözü ve harika bir bestekar. Pek çok yine genç sazendeye de ilham olmuş sevgili Göksel hocamızın da buradan selamını ve bu bestekarlar zincirinde kendisini almadan edemezdik. Fırtına diyeceğiz. Arkadaşlarla bir fırtına esintisi yaratacağız. Bu kendi, değil mi Suat abi, o senin nefesinden fırtınayı bütün stüdyoda hissedeceğiz gibi bir his var şu anda. Diliyorum sevgili dinleyenler de bizimle birlikte gönüllerindeki o tatlı esintiyi hissederler.
0: Evet. Ve şimdi bu güzel eserle efendim Müzik Yolcuları programının sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya dek kendinize iyi bakın, sağlıkla bakın, mutlulukla ve güzelliklerle önümüzdeki hafta yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör. Ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor.

Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına, ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler diliyoruz, iletiyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Bugün Anadolu toprağında çalınmış ezgileri çalacak çok çok önemli bir konuğum var. Felsefesini anlatan şöyle bir şey söylüyor. Yaşlı dünyanın yaslı çocukları var. Azı tok, çoğu aç çocukları var. Anne ninnisiyle uyuyan ama bomba sesleriyle uyanan çocukları var. Ölümlerle harmanlanmış bu dünyada çaldığı enstrümanı dünya barışı için üfleyen, sevgi için çalan, insanın insana kıymadığı, kırmadığı, üzmediği günler umuduyla çalan, sazını çalan çok kıymetli bir üstad konuğum, Ertan Tekin konuğum. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk dostum. Sunumun için çok teşekkür ediyorum. Zor tuttum kendimi. O kadar
0: evet,
1: anlamlı bir şey ki.
0: Ama öyle. Rahmetli Gasparyan'da konuşacağız. Gasparyan da çaldığı enstrümanı barış için çalardı. Senin de ben bunun için çaldığını biliyorum. Biz Ertan'la, sevgili izleyiciler, Ertan Tekin'le 25 yılı aşkın süredir beraber müzik yapıyoruz. Yani buradaki bütün arkadaşlarla beraber. O şimdi gerçekten çok önemli ödüller de aldı. Bunların hepsini konuşacağız ama ben önce Ertan'ın çaldığı sazla ilgili de sizlerle sohbet edeceğiz. Duduk ve Balaban diye bilinir Kafkasya coğrafyasında. Şimdi ilk melodisini Ertan'ın ben almak istedim hemen. Çalacağın
1: tabii,
0: eseri.
1: Sohbet etmeden eseri mi çalalım?
0: Tabii. Ondan sonra da sohbete devam edeceğiz.
1: Olur. Kendimce bu 40 yılda besteler yapmışım, böyle baktım da bunlardan birini çalayım o zaman.
0: Lütfen.
1: Bir Nefes Aşk çalalım.
0: Lütfen.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Üstad
1: Sağ
0: ya.
1: ol, teşekkürler.
0: Alet nasıl seni dolaştırıyor? Dünyayı dolaştın getirdin bizi gezdirdin getirdin.
1: Hem güzel hem yoruyor, az terletiyor. Ama sonunda da bu melodileri veriyor bana. Bestecisi ben değilim. Onun avazı, ben seslendiriyorum.
0: Sevgili izleyiciler, tabii Ertan'la dediğim gibi başta çok uzun süredir beraber çalışıyoruz. Ama onun kendi çok özel bir yanı var. Kendi hem çaldığı enstrümanı hem yaşadığı toprakları, Anadolu topraklarının ezgilerini bütün dünyada farklı müzisyen arkadaşlarla çalıyor. Çok uzun süredir de yurt dışında yaşıyor. Şahabettin Tekin, üflemeli çalgılar sanatçısıymış. Erzurumlu geleneksel
1: Tabii benim
0: onun
1: babam
0: babam.
1: benim öğretmenim aynı
0: Aynı
1: zamanda.
0: zamanda.
1: Ve şöyle, Şahmettin Dadaş 68'de bir göç yaşıyor. Aslında kardeşiyle beraber Avrupa'ya gitmek istiyor. Hayata bakın ki yani
0: 60'ların sonlarına İstanbul'a göç ediyor, evet.
1: tabii yani Üstad Bekir Sıtkı Sezgin diyor ki zaman yerinde durur, bizler gelir gideriz. Amcamla beraber Hollanda'ya gitmek istiyorlar. Babama Gelsenkirchen'de bir maden ocağı çıkıyor ve gitmiyor. Çok üzülüyor, İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da kalınca işte dostu Arif Sağ, Mehmet Özbek, Mükerrem Kemertaş,
0: Ya
1: Mükerrem
0: isimlere bak.
1: amcanın ruhu şad olsun. Bir araya geliyorlar 70'li yıllardan 80'li yıllara kadar TRT'de nostalji kuşaklarında izlediğimiz Yurdun Sesi, Yurttan Sesler programlarında çalmaya
0: Çalıyorlar
1: başlıyorlar.
0: bayağı.
1: Beraber o programları
0: 72'de
1: çekiyorlar.
0: de sen doğuyorsun.
1: Ben dünyaya geliyorum. İstanbul'un, dünyanın İstanbul'unda, İstanbul'un Kadıköy'ünde dünyaya geliyorum. Ve ailenin en küçüğüyüm. Bu vazifeyi Anadolu topraklarında Hızır bana vermiş.
0: O zenginin içine doğuyorsun bir de. Yani o
1: Kesinlikle.
0: üstatlar doğal olarak galiba hiç evinizden çıkmıyorlar, geliyorlar,
1: Tabii tabii
0: gidiyorlar,
1: tabii.
0: çalıyorlar, söylüyorlar, değil mi?
1: Evet, Raci Halkır geliyor,
0: Vay
1: efendim
0: be.
1: Mehmet Çalmaşır geliyor, Mükerrem amca geliyor, Arif Hoca, Arif Sağ benim baba yarısı zaten.
0: Evet.
1: Babamla birlikte Arif Sağ'ın bende emeği çoktur.
0: Ertan, ya evet, Arif Hoca'nın hemen hemen yani bu kültürde herkese emeği çok az.

0: Arif abiye selam olsun buradan.
1: Ömrü uzun olsun.
0: Ömrü uzun olsun. Bu duduk ve balaban. Azerbaycan'da balaban diyorlar, değil mi? Bizim Anadolu'da da balaban mı diyorlar bu alete?
1: Şöyle aslında
0: Ermenistan'da duduk, onu biliyorum.
1: Kafkas
0: Kafkas
1: coğrafyasında
0: coğrafyasında duduk.
1: değişiyor tabii.
0: Değişiyor
1: Yani
0: mu?
1: bir takım tonlar var aslında. Yani belli başlı nüanslar, yani minik farklar var.
0: Öyle mi?
1: Kafkas coğrafyasının ana sazı aslında. Azerbaycanlı dostlarımız buna balaban diyor.
0: Evet.
1: Balaman demiş, Belman demiş. Tarihte söylenen şeyler.
0: Belman.
1: Yastı balaban demiş. Dağıstanlılar farklı çalıyor.
0: Vay be.
1: Bunun ucu ta Japonya'ya kadar gidiyor.
0: İranlı Azeriler de çalıyor galiba.
1: Tabii çalmaz mı?
0: O
1: İranlı
0: bölgede çok çalınan bir alet, değil mi?
1: kesinlikle Anadolu.
0: Ağacı ne hocam?
1: Ya şöyle Ermenistan coğrafyasında ve o Kafkas coğrafyasında kayısı çok kutsaldır ve kayısı ağacıyla, tatlı sert ağaç kayısı ağacıyla bu yapılır da şimdi artık günümüzde teknoloji, torna tesviye teknolojisi o kadar gelişti ki malum birçok ağaçları tabii yapıyorlar da sert ağaç olmazsa iyi olur. İnsanın da ağacın da tatlı serdi, serti iyidir. Gerçekten öyle. Her zaman lazım. Hele ki dünyanın başkenti Anadolu'da, Hızır'ın yurdu Anadolu'da, Mezopotamya'da bize bu sanat ve bu insanlar lazımdır. Medeniyet buradan doğmuş. Yine dünyaya çeki düzen verecek olan Anadolu
0: Işık
1: Mezopotamya'dır.
0: doğudan yükselir diyorsun yani.
1: Mutlaka hep öyle olmuştur zaten.
0: Üstad, tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim sevgili izleyiciler. Ertan Tekin aslında bu enstrümanın Türkiye'de yayılmasının öncüsü. Yani onunla gurur duyabilir. Gerçekten üflemeli çalgılarda bu mesela ben ilk kez Salkım Hanım'ın Taneleri filminde o kadar çok yaygın değildi ama o filmle mesela o duduk ki Ertan çalmıştı onları da.
1: Sarı gelin.
0: Sarı Gelin, o Salkım Hanım'ın Taneleri filminde. O sahneler mesela ya bu alet inanılmaz bir böyle bir aurası var, bir genişliği var. Çok acı. Yani her çaldığında bu aletin sesini her duyduğumda özellikle de tabii Ertan çaldığında hep böyle gözlerim dolar. Sizi böyle bir alır başka yerlere götürür getirir. O açıdan bu aletin Türkiye'de yetişen genç müzisyenlere de tanıtılmasında Ertan'ın çok büyük katkısı var. Onunla gurur da duyabilir gerçekten. Tabii çalmadığı, albüm çalmadığı hemen hemen hiçbir sanatçı yok değil mi Ertan? Yani herhalde
1: Evet.
0: herkese çaldın hemen hemen.
1: Ya
0: Sen aynı zamanda
1: yaklaşık
0: stüdyo müzisyenliği de yaptın çok uzun
1: tabii.
0: süre.
1: Tabii yani şöyle ilk zamanlarım böyle terliye terliye çaldığım zamanlar 12-13 yaşlarında ufak ufak 14 yaşında başladım. 1985-86 o dönemlere denk geliyor. Fakat üstatlar isimler var. Benden önce de bu coğrafyada
0: Çalanlar
1: en az
0: var.
1: 1000
0: Ama
1: yıldan fazla çalanlar vardı.
0: yayılmasında senin katkın yadsınamaz.
1: Bu zaman diliminde ve bu enlem boylamda bu
0: Evet.
1: vazife bana verildi.
0: Evet.
1: Benden sonra da tabii bu teslimat gerçekleşecektir.
0: Hı.
1: Gençlere fazla fazla bir şeyler bırakmak adına hep çaba gösteriyorum. Balaban, duduk, Gürcüler dudu ki diyor da tonlarını tabii tonlarını da bir
0: Kaç tane
1: takım
0: isim var hocam ya? Gürcüler Duduki.
1: Duduki derler.
0: Dağıstanlar.
1: Yastı balaban diyor.
0: Yassı Balaban. Azerbaycan Balaban.
1: Balaban diyor.
0: Ermenistan Duduk.
1: Duduk diyor fakat şöyle bir şey var. Dünya bunu duduk biliyor da Ermenistan'da aslında buna Dzirana Pol diyorlar. Dzirana yani kayısı ağacı, çubuğu anlamına gelen bir deyim
0: Ha,
1: mi bu?
0: anladım.
1: Ve fakat o Sovyet Rusyası'nda o kadar enteresan bir şey ki dostum bunlar dekor için getirmedim ben bunları.
0: Evet,
1: Bunun
0: bunlar ne ya
1: içinde
0: gerçekten?
1: bunlar şu.
0: Bunun içine mi giriyor bu?
1: 2019'da evet soft case diyebiliriz. 2019'da Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği'nde mi onur ödülü aldım.
0: Evet, onu konuşacağız. Gomidas.
1: Ve Gomidas var tabii Gomidas Enstitüsü'nün altın madalyası takdim edildi. Ve bu enstrüman kılıfları soft case dediğimiz bunlar hediye edildi. Bakın şimdi bunun içerisinde bu gerçekten hepimize bir mesaj ve derstir. Bunun içinde
0: bir tanesinin içine koy.

0: Öldürür müsün?
1: Tabii. Türkü, Kürdü, Ermenisi, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi herkes var bu motiflerin içerisinde ve tesadüfen değil yani.
0: Vay be.
1: Evet, böyle 5 adet bana hediye edildi.
0: Böyle saklanıyor öyle mi?
1: Evet, böyle saklanıyor.

0: bestesi varmış üstad.
1: Tabii yani
0: Neler?
1: ki aynı zamanda kompozitör, Anadolu'nun ilk kompozitörlerinden diyebiliriz. Din adamı, besteci, derlemeci. Yani ilahilerden tutun çocuk şarkılarına, Türk
0: Biliyorum.
1: halk müziği, Kürt müziği, Ermeni müziği, Anadolu türküleri, şarkıları
0: Evet.
1: büyük bir derleme yapmış. Çok
0: Evet.
1: büyük eserler bırakmış,
0: Enstrüman
1: etmiş.
0: çalıyor mu? Onu bilmiyorum. Gomidası biliyorum tabii de.
1: Piyanosu halen
0: Piyano.
1: İstanbul'da piyano çalmış. Çok da acılı güzel bir sesi var.
0: Bu çok önemli bir ödül, değil mi Ertan
1: Benim
0: Hocam?
1: için, sadece benim için değil, bu coğrafya için, bu topraklar için, bu motifler kadar önemli bir şey bu. Yani dostluk için, barış için, bir arada olmak için asla ve asla ayrı gayrı değiliz.
0: Olmadan.
1: Bu enstrümanlar özünde zaten bunu söylüyor. İşte buyurun. Yani şu Ermeni dudu, bu da Azeri balabanı.
0: Kardeş gibiler.
1: Tabii, zaten öyleler.
0: Bizim programın süresi çok az hocam. Senin müziğini ben atlamak istemiyorum. Bize
1: Tabii.
0: hemen bir ikinci bir eser çalar mısın?
1: Peki, madem süremiz az ya,
0: Evet.
1: babamdan başlayarak üstatların ruhlarını bir şad edelim.
0: Tamam.
1: Vazifemdir, beni yetiştiren babam,
0: Allah rahmet eylesin.
1: öğretmenim Şahmettin Dadaş, ondan sonra bu enstrümanın öncüleri Binali Selman, oğlu Deniz Selman, ömrü uzun olsun, güzel şeyler yaptılar. Selam olsun Deniz Selman'a da. Binali Selman'la birlikte Civan Gasparyan, Levon Madoyan, Vaço Osepyan, Markar Markaryan, Ali Kerimov, Elekber Eskerov,
0: İkisi onlar da Azeri
1: Azeri
0: ya.
1: üstatlar,
0: Ve muhteşem
1: muhteşem.
0: çalıyorlar değil mi?
1: Bunların, kim Cem bilir, arkadaşlar bilir, bu üstatların en büyük ortak özelliği, hangi enstrüman çalarlarsa çalsınlar beste yapmışlar. Bu benim kulağıma küpedir. Ben de o şiarla hareket ediyorum.
0: Lütfen bize baba ve bütün ölmüş o değerli hayatta olmayan değerli üstadlar için çalacaksın galiba. Ne çalacaksın?
1: Ruhları şad olsun. Tekrar bakıyorum hemen. Evet. Doğu Ekspresi çalacağım. Doğaçlama bir şey. Bunun bir hikayesi var. Çocukluğumda başlayan, İstanbul Haydarpaşa garından başlayan Doğu Ekspresi ve Erzurum'da son bulan, 3 gün boyunca git git, küçüğüz tabii, bize 30 gün gibi geliyordu ama o Doğu Ekspresi'ne bir mutlaka bir
0: Ben de bindim. Ben de çok binmişliğim
1: ya
0: var.
1: bir beste, doğaçlama bir beste
0: Lütfen.
1: yaptım. Bir kompozisyonu tabii ki var. Onu çalalım
0: Buyurun.
1: arkadaşlarla beraber.
0: Buyurun hocam.

0: Hay hocam, yine gerçekten Doğu Ekspresi'yle bizi yolculuk yaptırdın.
1: Evet, yola çıktım, duraklara da uğradım.
0: Ya
1: ya.
0: gerçekten bunu hissediyorsun.
1: Evet.
0: Ben hissettim. Yani
1: Eyvallah.
0: ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ ol
0: İnanılmaz
1: Cem,
0: çalıyorsun
1: arkadaşlar.
0: aletini.
1: Can.
0: Peki ben de şimdi bir tane bir aygız okuyayım mı?
1: Oh, çok güzel.
0: Buyurun. Hadi bir aygız yapalım. Bir Azerbaycan'a doğru gidelim.

0: Hocam,
1: Çok güzel okuyorsun bu
0: Örtan Hocam,
1: eserleri.
0: eyvallah. Sizlerin sayesinde sevgili orkestra güzel çalıyor.
1: Zaten bıçak gibi arkadaşlar.
0: Hocam, seninle bayağı bir çok konser çaldık değil mi Örtan
1: Çok
0: Hocam?
1: hem de çok.
0: Evet.
1: Çok.
0: Yani
1: Nerelere gitmedi
0: hiç
1: ki?
0: bizi yalnız bırakmadın.
1: Yani
0: Herhalde ülkenin her tarafını dolaştık, il
1: gücüm
0: ilçe.
1: yettikçe, fırsat buldukça tabii geldim ve keyifle geldim. Bütün ülkeyi baştan aşağı
0: Ya.
1: böyle kaç kez döndük,
0: Tabii.
1: dolaştık, geldik. Ve bu üstatları sayarken benim gönlüme dokunmuş bir üstat daha var ki ruhu şad olsun, ruhu incinmesin benden. Egde Cimo bir Kürt meyici aslında kendisi. Yani çok da İstanbul'a, Diyarbakır'a gelmiş gitmiş konserler vermiş bir ustadır. Çok özel bir tarzı var. Şöyle Yavuz, nasıl özel bir tarz biliyor musun?
0: Ahnareyi mi çalacaksın yoksa?
1: Onu çalacağım da ustanın tarzında şöyle bir şey var. Yani Ermeni dudağı, işte Anadolu Kürt meyi, Azeri balabanının karışımı bir tonla bunu
0: Allah
1: çalıyor,
0: Allah.
1: icra ediyor.
0: Onu
1: Gerçekten
0: şimdi çalabilecek misin? Şu an
1: tabii,
0: bir
1: yani
0: örnek verebilir misin?
1: tabii tarzı aynen şöyle ruhuna gönderelim ki incinmesin. O da
0: Allah
1: vazifemdir
0: rahmet
1: yani.
0: eylesin.
1: Ve içinde gırnata, yani klarnet de var. Çok enteresan bir tarzdır.
0: Allah
1: Onu
0: Allah.
1: bir doğa alabilir miyiz arkadaşlar?

0: bitmiyor. Yani bu coğrafyanın nasıl ki çilesi, derdi bitmiyor ki bir gün tabii ki sonlandıracağız biz bu coğrafyanın halkları olarak. Bizim derdimizi biz çözebiliriz tabii ki. Kimsenin bilmem bir müdahalesine hiç ihtiyaç yok. Bu coğrafyanın insanları bunu çözecek. Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi ve tüm halklarıyla hangi inançta olursa olsun yani kazdıkça içinden bir derya daha çıkıyor. O kadar işimiz o kadar uzun ve o kadar büyük ki.
1: Evet, çok zengin bir coğrafya ya.
0: Çok hem de.
1: İlginç bu. Şimdi bu çaldığın neydi üstad? Dudukla mı çaldın sen bunu?
0: Bu nüanslar var dedim ya. Mesela
1: Ha.
0: şu bu enstrüman 3 parça. Gövde, kamış ve kıskaç.
1: Ha.
0: Bunlar frekansları belirliyor ki bu frekans meselesine de ben biraz kafa yordum. Dünyanın birçok yerinde çaldım. Yani şimdi mi zamanı yeri onu bilmiyorum ve fakat şöyle bir şey var. 1999'da Washington DC Senfoni Orkestrası ile çaldım. Washington Üniversitesi'nde Avrupa'da çaldım. Köln Filarmoni, Berlin Filarmoni, Rotterdam, Amsterdam Filarmoni ve Türkiye'deki senfoni orkestraları ile beraber çaldım. Neden hiçbiri 440 frekans değil de biz 440 da ısrar ediyoruz? Herhangi bir teoriden bahsetmiyorum. Sadece bu frekanslar varsa neden bütün orkestralar, senfoni orkestraları ve filarmoniler, oda orkestraları neden 442, 443 çalıyorlar ki birkaç gün önce Ankara'da Itribah projesini çaldık. Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan bir çellist dostumuz geldi. Lütfen dedi 443 çalabilir miyiz? Hay hay dedim 40 olmasın da. 440 gerçekten çok artık rahatsız ediyor. Ve ben kayıtlarımı gençlere de bunu söylüyorum ve arkadaşlara da tavsiyem bu. Yine söylüyorum zamanı gelince projemizi açıklayacağız. 432 frekans ve 435 frekansla kayıtlar yaptık biz.
1: Ne fark ediyor hocam?
0: Şöyle fark ediyor, duyurmamı ister misin?
1: Tabii, lütfen.
0: 440 frekans do. Bakın şimdi. ...435...
1: Hissettim, iniyor tabii.
0: 432... ve
1: Yani enstrümanını daha mı iyi çalabiliyor insanlar?
0: frekans ve
1: Bir şey mi
0: ortam,
1: açılıyor?
0: evet kesinlikle bir şey açılıyor,
1: Hmm.
0: bize göre bir kapı açılıyor. Bize göre bir kapı açılıyor.
1: Özellikle nefes çalanlar için mi?
0: Bütün enstrümanlar için İran'dan bir müzisyen dostum gelmişti. Süleymaniye'de Amerikan Üniversitesi'nde bir workshop yaptık.
1: Hmm.
0: Dedi ki lütfen dedi 436 yapabilir miyiz bunu? Neden? Keman Çam dedi bunu seviyor dedi Ertancan. 436 frekansı. Ciddi misin? O çok ciddi dedi. Ben de onu çalıyorum. 436 yaptık biz. Frekanslar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ve benim TRT kurumuna bütün senfoni orkestraları zaten öyle de Kültür Bakanlığı korolarına, orkestralarına tavsiyemdir. Burada da hocalar var. Cem bir öğretmen, bir hoca. Efendim burada profesör doktorumuz var.
1: Turan hocam.
0: Yani Turan Hoca davulun arkasında ama yani tavsiyemdir. Müzisyen dostlarıma gerçekten hepsi ayrı ayrı işinde kompedan farklı frekanslarda denesinler müziklerini.
1: İlginç. Hocam şimdi o zaman bize bir

0: Narayı mı çalarsın yoksa benim Demans'ta sevdiğim eseri mi? Yabancıyı mı?
1: Demans, yabancı bir ürkek güvercin hikayesi. Demans, neden demans? Babacığımın hastalığıydı. Alzheimer demansa yakalandı. Evet, ruhları şad olsun. Çocuklaşıp gittiler ama sıkıntı yok. Elbet bir gün buluşacağız. Hiçbirimiz kalıcı değiliz. Yani kimse korkmasın. Evim, barkım, arsam yok diye hepimiz toprak sahibi olacağız bir gün. Demans'ta o albümde olan yabancı bir ürkek güvercin hikaye, onu çalabiliriz.
0: Lütfen.

0: Hocam ya muhteşem ya biraz önce Cem çok güzel bir şey söyledi ya parmak izin var ve yani senin çaldığını herhalde 500 metre öteden duysak bunu Ertan Tekin çalıyor deriz. Çok çok kendine özgü bir tarzım var. Anlaşılabilir. Yani Cem'in o şeyi
1: Sağ
0: şeyi çok
1: olsun.
0: örnek veriş çok güzel oldu.
1: Sağ olsun. Babam öyle yetiştirdi. Babamın bir öğütüdür bana bu. Yani andolsun ki ben de onun için çalıştım, çalışıyorum. Fazla fazla bir şeyler bırakmak lazım ki kimse sonsuz değil ya. Ama
0: Evet.
1: Johann Sebastian Bach mesela, Buhurizade, Mustafa Itri, hepsi toprağa karıştı gitti ama eserleri
0: Duruyor.
1: çalınıyor ki muhteşemler. Hepsinin acı dolu hikayeleri var. Örneğin Johann Sebastian Bach 10 yaşında anasını babasını kaybetmiş bir garip. Şimdi Batı'da, Avrupa'nın göbeğinde 120 kişilik senfoni orkestraları üstadın eserlerini çalıyor ama böyle bir odada ruhunu teslim etmiş gitmiş ama neler yazmış, neler neler yazmış, muhteşem.
0: Evet.
1: Gençlere onları bırakmak için dürümümüz kadar çaba gösteriyoruz.
0: Sevgili izleyiciler, ben çok keyif aldım. İnanılmaz şeyler de öğrendim. Ertan Hoca'yı dinlemek büyük keyifti. Çünkü çaldığı enstrümanı gerçekten inanılmaz çalıyor. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler iletiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla Ertan Hoca'nın, Ertan Tekin'in bir zamanlar Amerika'yı çalacak şimdi. Onunla sizlere veda ediyoruz.

Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünal. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hünal'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Saygıdeğer konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Klavyede sevgili arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Perküsyonda Mehmet Akatay. Efendim yine bu akşam, bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sen ne güzel bir adamsın ya. Vallahi Burak'cığım çok teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, Burak benim çok eski dostum. Ben onu ne zaman arasam, ya öyle bir buyur abim diyor ki, insanı böyle ciğerimden vuruyorsun. Çok teşekkür ederim Burak'cığım.
1: Estağfurullah. Ne diyebilirim ki başka? Üstadım.
0: Estağfurullah. Yani, çok teşekkür ederim.
1: Sen benim hem abimsin hem üstadımsın.
0: Canımsın benim.
1: Aynı sektördeyiz.
0: Evet.
1: Ben öyleydim. Sonra sektör değiştirdim ne yazık ki ama sen ne dersen benim için olur.
0: Ama sen hangi işi yaparsan sana çok yakışıyor.
1: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
1: Mahcup etme beni. Kızarmayayım.
0: Estağfurullah. Burak'cığım neler yapıyorsun şimdi?
1: Şu an için güzel bir dizimiz var. Yeni başladık. Yeraltı adında bir dizimiz var. Projemiz güzel gidiyor. Güzel de reyting almaya başladı. Şükürler olsun.
0: Çok güzel.
1: Geçen sezondan itibaren daha erken gireriz gibi düşünmüştüm ben ama biraz geç kaldık. Piyasa malum.
0: Normal.
1: Bu sene her şey bir...
0: Bazen...
1: Evet değişiyor,
0: bazı
1: dönüşüyor.
0: Bazı şeylerin zamanı geldiği zaman oluyor. Mesela bir şarkı yapıyorsun. Çok güzel bir şarkı.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: o
1: öyle.
0: Gün mesela o yılda tutmuyor ya da o yılda gerekli ilgiyi görmüyor. Aradan 20 sene geçiyor. Mesela Güz Günleri diye bir şarkı vardı.
1: Of bayılırım.
0: Sevilen bir şarkıydı ama 20 belki kaç sene sonra evet. Değil mi? Bir evet. Okundu.
1: Evet.
0: Ortalık ne
1: bir
0: hale geldi?
1: Bir anda tuttu. Bir anda tuttu. Parladı.
0: Yani o yüzden bazı işlerin, bazı şarkıların, bazı evet. Projelerin zamanı çok önemli. Hani ne bir saniye önce ne bir saniye sonra diye bir şey var ya.
1: Kesinlikle öyle. Benim düşündüğüm de aslında... Yanlışmış. Gerçekten bu devirde girmemiz gerekiyormuş. Öyle birkaç ay falan geç kalmamızı düşünmemiz önemli değilmiş. Çok güzel reytingde işimize devam ediyoruz. Yeraltı projesi gayet güzel gidiyor. İnsanlar sevdi diye düşünüyorum. Umarım daha da güzel devam ederiz. Bakalım sezon sonuna kadar göreceğiz.
0: Şimdi böyle televizyon programları tabii öncesinde bir teklif veriyoruz. Sonrasında onaylanıyor falan. Ondan sonra bir tarih belirliyoruz kafamızda. Diyoruz ki işte şu tarih olsun, şu tarih olsun. Çalışmalarını başlıyoruz diye planlarken. Bir anda diyoruz ki mesela Tolga ile biz otururken dedik ki ya gel bu hafta bu işi hemen çekelim ve güzel bir şey sunalım dedik. O yüzden böyle çok hemen karar verdik. Demek ki bazı şeyler anı geldiğinde kendini de hemen oradan ortaya çıkartıyor yani.
1: Orası ayrı konu. Yani kimisi dediğin gibi bazı projeler var ki yani yaptın.
0: Evet.
1: Yapmazsan çünkü rafa kalkacak.
0: Evet.
1: İşin
0: evet. Enerjisini kaybedecek belki.
1: Kimisi de yapmaya çalışıyorsun olmuyor ya erteleniyor. İşte aynı demin de konuştuğumuz şey. Ama oluyor. Sen geç kaldım zannediyorsun ki iş ayyuka çıkıyor.
0: Evet,
1: yani bu
0: evet.
1: Çok önemli. Sizin çok... bu işte muhteşem oldu. Benim için muhteşem oldu. Kusura bakmayın.
0: Senle yani. Daha önce Laterna'da beraberdik.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: evet.
0: 5 sene falan geçti değil mi? 5 yıl geçti. 4-5
1: evet,
0: yıl geçti.
1: 4,5-5 yıl oldu.
0: Vay be.
1: Gerçekten.
0: Aynen duruyorsun ama.
1: Hayır sen
0: kendinden
1: aynı duruyorsun.
0: Kendinden
1: sen aynı
0: biliyorsun.
1: Kesinlikle. Kendinden
0: ya
1: biliyorsun.
0: Ya biz akşamları buzdolabında yatanlardanız.
1: Genetik şeyimiz var bizim büyük tabii. ihtimalle. Böyle bir Allah vermiş diyoruz. Oradan değerlendiriyoruz. Hani
0: Allah nazarlardan saklasın. Ya önemli olan iç huzur, iç huzur. İnsanlar, ben hep şunu söylerim. En güzel dua iç huzurun olsun.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çünkü bir arkadaşım demişti ki bir abimiz. Çocuklar için söylemişti Hakan'cığım dedi. Bize dedi iç huzuru olan çocuklar lazım. Bilmez öğrenir. Parası yoktur kazanır. Ama iç huzuru yoksa birinde bilse de parası da olsa ne yaparsa da mutsuz olur. O yüzden bize önce mutluluk iç huzur lazım. Kesinlikle. O yüzden herkese bütün gönlü güzellere bütün
1: amin.
0: İnsanlığa iç huzur versin ki
1: amin, amin.
0: Her şey böyle pırıl pırıl parlasın.
1: Amin
0: diyelim
1: biz ona.
0: Böyle bir dua etmiş olalım yine amin inşallah.
1: Amin.
0: Şimdi ben çok konuşurum biliyorsun. Hatta ne şu güzel. Espriyi bile yapıyorum. Ne iyi ettin de geldin benimle sohbet ediyorsun da diyebilirim sana. Onu dememek
1: muhteşem. Muhteşem abi yani.
0: Onu
1: ve senin stand-up gösterilerin bu yüzden var.
0: Ah teşekkür ederim.
1: Şimdi lütfen oraya bağlayalım mı?
0: Ben, değil mi?
1: Ya bunu... Gelemedim ilk gösterine lütfen haber ver. Çok istiyorum.
0: Bir dahaki sene.

0: içinde yine sen olsan.
1: Bırakçım, şimdi biliyorsun ben kanun çalıyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bu kanunu, sen seviyor musun bu kanunu?
0: Yani.
1: Kanun enstrümanı seviyor musun yani?
0: Çok.
1: O zaman şimdi çok. Ben şöyle bir, bak çok da basittir aslında. Şimdi müsaade edersen seni buraya alacağım. Kucağına kanunu şöyle bir koyacağım. Bir bakalım, sana da birkaç şey, çok da çalması kolaydır yani. Hemen çalacağını düşünüyorum yani.
0: Ciddi ciddi.
1: Ciddi yani. Ciddi. Gel böyle, gel böyle, gel lütfen böyle otur. Bak şimdi, bu kanun tamam mı? Şöyle, kabaca bir üçgene benzer, öyle anladın.
0: Kabaca bir üçgene ama benzer.
1: Evet, tahtadan deri var burada. Ondan sonra burada eşiği var. İşte bu do, işte bu mi, öyle demişler.
0: Bir gün do mi?
1: Birisi demiş ki, bir sınava girmiş. İşte demişler ki çok güzel çalıyorsun. Peki nota biliyor musun demişler yani. Bari nota biliyor. O da demiş ki biliyorum tabii demiş ya. İşte demiş do, işte demiş re. Tamam mı? Şimdi bak bu do, bu da re. Şimdi bu sağ el, bu sol el. Tamam mı? Yüzükler de vereyim sana. Bak,
0: neyse bir sağa solu biliyorum.
1: Evet. Bak şimdi bunu veriyorum. Bunu da veriyorum.
0: Aldım.
1: Tabii aldım. Biraz benim parmaklar...
0: İnce olsun abi, ben senin şeyleri bozmayayım.
1: Heh, şöyle. Bunu şurada da takarsan. Aldım. Bunlar da yüzük ve mızrap. Evet. Şimdi bak bir çalmayı dene, nasıl çalabilecek misin bakalım bir. Ya benim derslerim bu kadar. Bak görüyorsunuz sayın izleyiciler. Nasıl? Burası yani... böyle bu.
0: Yaptığınız zaman bizim.
1: Aynen öyle.
0: Güzel.
1: Çok çabuk öğretme iddiam vardır. Şimdi güzel. Bakalım ne kadar öğrendi, bir dinlemek isterim şahsen.
0: Daha bir şey göstermedi ki, nasıl öğrendi?
1: Ben

0: bu kadar gösteriyorum.
1: Sağ sol dedin.
0: Sağ sol yeter o. Bak şimdi. Bak görüyor musun? Aa. Çalışıyor. Hadi devam et.
1: Hani bu şey dedikleri mi? Üstünde kedi yürüse ses çıkıyor.
0: Bak aynen öyle bak. Biraz daha çal bak neler çıkacak şimdi.

0: Dedikleri kadar varmışsın abi baya.
1: Ya estağfurullah.
0: Üstadım.
1: Sayın izleyiciler çok özür dilerim. Böyle bir espri yapmak istedik kendimize. Burak benim hem öğrencim eskiden.
0: Estağfurullah.
1: Hep arkadaşım. Eyvallah. Zaten kanunidir aslında kendisi. Kanun çalıyor. Dedim Burak böyle bir espri yapalım falan. O yüzden affınıza sığınıyoruz.
0: Gördüğün gibi karşımda hala çalamıyorum ama. Yani.
1: Estağfurullah.
0: Yok, çok ellerim birbirine girdi.
1: Canımsın benim. Ya bu çok sağ ol ya. Vallahi hakikaten. Eline sağlık. Ya gördüğün gibi çok kolay bir enstrüman. Aslında bütün enstrümanlar evet. Kolay değil mi?
0: Evet. Kesinlikle öyle. Yani,
1: araba kullanmak yani, gibi bir şey. Alıştın mı? Doğru bir hocayla benim gibi dermişim. Şaka.
0: Bir yerden sonra öğreten senin gibi olduktan sonrasında sıkıntı yok.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol Burak'cığım. O zaman madem kanunu aldın, kanunu bana ver şimdi. Ve bir şarkıya hemen lütfen başlayalım.
0: Sen bana eşlik edersen ben seve seve okurum.
1: Canımsın benim. Çok teşekkür ederim.
0: Bunları sana teslim ettim.
1: Aldım. Çok sağ olasın. Hadi bakalım bir şarkı daha.

0: Türk musikisi ne kadar güzel musiki, değil mi?
1: Abi beni hem duygulandırıyor, hem dinlendiriyor, hem gerçekten hayatı sorgulatıyor.
0: Değil mi?
1: Yani o sözler, o müzikler, ya küçüklüğümden beri hep bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
0: Tabii.
1: ve bu müzikle büyüdüğüm için ben de baya aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik, Türk musikisi daha doğrusu. Gerçekten kişiliğim bununla oturdu yani.
0: Bak, yine böyle bir tabii ben biraz böyle sohbet ederken bilgilerimi aktarmayı da çok seviyorum. Biliyorsun beni
1: Tabii ki,
0: tanıyorsun.
1: tabii ki.
0: Mesela Türk müziğinde makamlar çok önemli. Batı müziği ile Türk müziği arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, Türk musikisinde bir makamı anlatmak için birçok lezzetin, birçok şeyin bir araya gelmesi lazım, rengin.
1: Kesinlikle.
0: Batı müziğinde bir dizi içerisinde bir tonaliteyi anlatabilirsin ama
1: Doğru.
0: Türk müziği birçok şeyin bir araya geldiğinde, yani parfüm gibi hep örneği veririm ben. Nasıl bir parfüm yaparken içine biraz bu çiçekten, biraz bundan, biraz bal, biraz süt falan böyle, ondan sonra sonunda o çıkan kokuya biz parfüm diyoruz ya, işte makam
1: Evet.
0: da öyle bir şey. Şimdi sana bir taksim yapmak istiyorum ama bu sefer farklı, kanunsuz bir taksim yapmak istiyorum. Notalarıyla ağzımda sana makamı tarif edeceğim. Tamam. Bir tane ferafeza bir taksim edelim. İçinde neler varmış? La fa mi fa mi fa sol la zile sol fa mi fa mi fa sol la sol fa fa do re mi fa sol mi sol fa fa do re mi fa acama şıran girdim. Mi fa mi fa sol la zile sol fa mi re de bu selik. Re do re mi fa mi re do zi la zi do re do zi zi la la acem beyati uşak. La mi bemol mi re re do do si mi re do do zi si la la acem kürdi la zile sol la sol fa. Acama şıran mi fa mi fa sol la zile sol fa mi fa mi fa sol la sol fa mi fa mi re do re fa mi re re do re. Oldu sana ferah feza.
1: Ferah
0: Nasıl? Bunların hepsine biz
1: Feza.
0: ferah
1: Abi
0: feza diyoruz.
1: bunların hepsi ama ferah.

0: Feza,
1: Ferah
0: evet.
1: Feza'nın içinde bulundurduğu makamlar.
0: Çok
1: Yani böyle
0: ilginç.
1: makamlar böyle. Mesela ama bak şimdi değil mi? Bir de bir
0: Ah.
1: şey daha söylemek istiyorum. Hazır Mehmet abi de buradayken ukalalık yapmak istemem ama. Darbuka diyoruz.
0: Abi.
1: Darbuka ne demek diye sorduğun zaman birçok insan darbuka hani. Ama aslında şudur o. Darbı İK. Yani darpla sözün ilişkisi. Darbuka da oradan geliyor. Nasıl ama? Bence bu bilgileri insanların bilmesi lazım. O yüzden böyle bir ukalalık yapmak istedim. Aklınıza sığınıyorum.
0: Estağfurullah.
1: Böyle müzisyen
0: Bunu
1: de bir
0: gerçekten
1: kardeşimi görünce
0: herkesin bilmesi
1: bilmesi
0: gerekiyor.
1: lazım. Evet.
0: Yani öyle vurdum da bir şey ses çıkarıyor değil o.
1: Evet,
0: Yani
1: evet, evet.
0: neyle beraber aşk yaşıyor?
1: O yüzden bazen diyorlar ki işte ne olacak abi 4 4 4 4 hepsini çalarız. Halbuki Türk müziğinde büyük usuller var 128 zamanlıya kadar. İşte onların sebebi o İK dediğimiz şeyden kaynaklı. Neyse çok da fazla teknik şeylere girmeyelim. O zaman ne yapalım?
0: Usullere girmeyelim abi.
1: Biz kendi usulümüzden
0: Evet. Kendimize şarkı söyleyelim.
1: şarkı söyleyelim.

sonra alemlere gitmişiz, öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağına sıkmışım tramvayda? Hı?

sonra Alemdar'a gitmişiz. Öyle mi? Onu sonra anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hı?

0: Burak'cığım, ne iyi ettin de geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Her
1: teşekkür
0: şey
1: ederim.
0: için, bütün emeklerin için, bana zaman ayırdığın için, o güzel kalbin için, o telefonumdaki bana samimi davranış için çok teşekkür
1: Estağfurullah,
0: ederim. Çok teşekkür
1: estağfurullah.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah daha nice beraber
1: Lütfen.
0: projelerimiz olur, konserlerimiz olur, programlarımız olur.
1: Sen neredeysen ben oradayım. Üstatlarımla beraber.
0: Teşekkür ederim. Seni
1: Lütfen.
0: seviyorum. Sayın izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Bütün kalbimizle size seslendik. Umarım sizlere de ulaşmıştır. Görüşmek üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te. Bulabilir.

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sözü daha fazla uzatmadan kıymetli partnerim Üstad Selahattin Alpay abimi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Kuvvetli alkışlarınızla. Selahattin Alpay.

0: Canlar teşekkürler. Her şeyden evvel saygılarımı, sevgilerimi ömrüm boyunca bildiğiniz gibi lütfen kabul buyurun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii ki ekran başında bizi izleyen değerli dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ve hemen...
1: Çok değerli konukları ağırlayacağız, evet, demiştik programın başında. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kim geliyor abi, sen söyle, hadi bakalım.
0: Türkü.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Tekrar hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Hamdeciğim. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda umarım. Çok,
1: çok
0: güzel çalışmalar
1: ederim.
0: Paylaştın yakın dönemde.
1: Evet, bir sallama tarzında bir eser seslendirdik, kliplendirdik. Artık albümler maalesef yapamıyoruz.
2: Ben de 38.'ye hazırlanıyorum.
1: Maşallah.
2: Albüm satacak da biz para kazanacağız da. Evet. Şimdi bu tıklama mıklama çıktı. Pardon. Evet. İnşallah bahtı açık olur hayatım.
1: İnşallah abi. Çok teşekkür ederim.
0: Evet. Ben de şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru götüreyim o zaman Türkü Deryası
2: mahsure
0: izleyenlerini.
2: Mahsure yok.
0: Hadi bakalım.
2: Evet.